0: Ağzına sağlık.
1: Çok canım teşekkür
0: ağzına
1: ediyorum.
0: Ağzına sağlık.
1: Kıymetli alkışlarınız için.
2: Ağzına yüreğine sağlık.
0: Hemen diyorum ki inancımız gereği çok şükürler olsun. Umutsuzluk asla yok. Umutsuzluk asla yoktur. Ne diyoruz? Yine böyle çok zorda olduğumuz zaman, yani tabii ki o duygular farklı. Diyoruz ki ne alarsın, ne alarsın, ama beraber söyleyeceğiz. Bir Erzincan türküsü, rahmetle anıyoruz, aşık daimi ait. Alkışlarınız dua yerine gelsin. Buyurun.

0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
1: Ağzına
2: sağlık canım. Alkışlarınız Neşe Demir için.
0: Ve kıymetli üstadlar için gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Selçuk Murat Kızılateş nezdinde tüm kıymetli üstadlara sonsuz teşekkürler. Sağ olun efendim.
2: Harikasın. Neşe'cim seni hiç oturtmuyoruz. Biz de bugün müsaadenizle böyle iki bacı bir araya gelmişken dedik ki bir hatıramız olsun. İkimiz bir düet yapalım.
1: Evet.
2: Uygun olur mu?
0: Çok güzel olur değil mi? Haydi bakalım.
2: Kadın ağzı bir eser seçtik efendim. Zeytinyağlı yemem aman diyeceğiz. Kıpır kıpır sizlerin de eşliklerini bekliyoruz. Haydi bakalım.

0: Vay evet. Vay vay.
1: Çok teşekkür ediyoruz ederiz. Efendim. Sağ kıymetli olun. Alkışlarınız
0: ağzınıza
1: için.
0: Ağzınıza sağlık canım. Evet. Değerli izleyicilerimiz ve hazırım. Tüm türküleri hepimiz çok seviyoruz. Allah razı olsun. Buradan gözlüyorum. Kalbi böyle Rahman'ı okuyorsunuz. Vallahi teşekkürler. Sağ olun. Var
1: alkışlar
0: olun.
1: Seyircilerimiz evet. için o zaman.
0: Ayrıca şimdi çok sevdiğim, bütün türkülerimi çok seviyorum ama bana en çok etki eden bir Sivas türküsü, bir de Mardin türküsü. Efendime söyleyeyim, bu Mardin türküsü benim çok değerli ağabeyim İzzet Altın Meşe'nin derlediği ve İhsan Öztürk hocanın notaya aldığı güzel bir türkü. Diyoruz ki Sabiha. Ayrıca da bu türküyü tabii ki tüm ekip arkadaşlarımız istediler. Benim de onlara armağanım olsun. Tüm dinleyicilerimiz armağanımız olsun.

0: Bravo.
1: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler.
2: Ağzını
1: sağ olun,
2: sağlık.
1: Var olun. Ben de sizlere alkışlıyorum efendim. Sağ olun, var olun. Ve hemen...
0: Nefesine yüreğine sağlık abicim.
1: Neşe
2: sıra
1: kat.
2: Bende galiba.
0: Haydi bakalım. Alkışlar Neşe Demir için efendim.

0: Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun diyorum efendim.
1: Harikasınız.
0: Evet, şimdi...
1: Çok eğlendik hakikaten. Keyifli bir program oldu değil mi? Keyif aldık mı?
0: Bu ara bir şey hatırlatmak istiyorum. İnşallah haftaya tekrar tüm dinleyicilerimizi bekliyoruz. Yerimiz dar olabilir ama gönlümüz çok ferah. Evet.
1: Bekliyoruz efendim. Hem stüdyomuzu hem de ekranlarınızın başına. Şimdi
2: Selahattin abi, Hamdiyeciğim. Ben Ardahanlıyım ve biliyorum ki burada stüdyomuzda Ardahanlı misafirlerimiz var değil mi?
0: Evet.
2: Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Hoş gelmişsiniz. Sefalar
2: Ardahan,
1: getirmişsiniz.
2: Kars Iğdır Kadın Meclisi burada. Ve başkanımız Canan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkürler. Sağlık. Çok teşekkürler ama şimdi ben hemşerilerimden vazgeçer miyim ya gözlerine? Malatya'da hemşerilerim de var yani.
2: Malatyalılar da burada galiba.
0: Evet.
1: Ben çok gariban kaldım. Bir de beni alkışlayın bari.
0: Sen
1: Ardahan bir taraftan, Malatya bir taraftan. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Evet, thanks.

0: Harikasınız.
1: Değerli canımsınız. Nacizane bu da benim... Bu da benim kendi derlememdir. Behlül Alkan'dan almıştım. Bir Malatya Arguvan türküsüdür. Hele ki böyle bir türküler var diyorum. Evet.
0: Evet, harikasınız. Efendim, bugün programımızın sonuna geldik. Çok az bir vaktimiz kaldı. Selahattin abicim, sen bir veda et istersen. Ben de veda etmek istiyorum izleyenlerimize.
1: Bitti müsaadenle. Mi? Yoksa bir hareketli türkü yola.
0: Son bir eserle bitireceğiz artık.
1: Hadi buyurun. Buyurun.
0: Hadi bakalım.
1: Yeşil Ercisi okuyalım.
0: Yine senin derlemen bir eser.
1: Evet.
0: Evet, haftaya
1: buradan
0: Mehmet...
1: Buradan bana selamlar.
0: Evet, haftaya da Mehmet Demirtaş Üstad'ı ağırlayacağız efendim. Sizleri stüdyomuza bekliyoruz. Kıymetli izleyenlerimizi de ekranların başına bekliyoruz. Tekrar görüşmek ümidiyle. Neşe'cim, ayaklarına sağlık senin de.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun davetiniz için.
1: Çok
2: herkese sonsuz teşekkürler ediyorum.
1: Haftaya her zaman olduğu gibi Arı Stüdyosu'na lütfen Türkü Deryası programına görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, türkülerle kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: sesi var ya, aman Allah'ım ya. Evet. Bülbülleri toplamışlar böyle.
1: Hepsini gırtlağına koymuşlar.
2: Yüz çevirme.
0: Yaşadığı döneme büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fari olmam, ayrı düşmem diyor.

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani. İnşallah
1: söz, sana götürürüz. Söz, hep beraber gezeriz.
2: Bayağıdır çukuttu ilvanlım, ilvanlım, ilvanlıma.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi zamaneyle birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yol sevmeyle ilvanlım, ilvanlım.
1: Uğur Önür. Gel.
0: Umut Sülünoğlu.
1: Ve Zamane Orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da Alfistanlım Laytanlım.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bugün yine birbirinden değerli şarkılar ve birbirinden değerli sanatçılara yer vereceğiz programımızda. Ve çok da özel bir konuğumuz
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, çok kıymetli, çok değerli bir ses Zehra Gül.
2: Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum.
3: Müzik öğretmeni olacaktım aslında, formasyon eğitimim de var. Ama 2020 yılında attığım böyle klipsiz bir şarkı,
4: İsmi
3: Cennetten
4: neydi?
3: Çiçek.
4: Cennetten Çiçek.
3: Evet. O viral oldu.
5: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Selamlarımızı yollayalım. Programımız başında çaldığımız Son Mohikan eseri. Çok arkada güzel. Gördüğün fotoğraf, atlar. Son Mohikan filminde çalınan müziği çaldık. Bir Kızılderili savaşını
1: çok
0: anlatan.
1: Güzel bir eser, çok güzel.
0: Orada da atlar çok ön plandaydı ve o fotoğrafı görünce bunu çalalım dedik ve Son Mohikan eserini
1: Çok güzel.
0: seslendirdik.
1: Fotoğraflar da çok güzel.
0: Evet, İbrahim Kalın hocamıza teşekkür ediyoruz.
1: Çok güzel.
0: Her programda fotoğraflarını paylaşıyoruz.
1: Çok güzel formatınız var.
0: Fotoğraflara bakarak müzikler yapıyoruz. Tınılarımızı evrene bırakıyoruz.

0: Ağzına sağlık Edis. Harika oldu
1: Çok
0: valla.
1: teşekkür ederim. Harika çaldınız değil mi?
0: Evet.
1: Burada bu havayı görünce başka duygular çıkıyor tabii.
0: Evet,
1: Umarım güzel
0: güzel.
1: olur.
0: Biraz da biz ticaren de yapıyoruz. Mesela orada sana eşlik ederken sana göre biraz çaldık ve içimizden geldi, improvizeler oldu, farklı şeylere gittik.
1: Çok güzel. Doğanın lezzetini yakalamak da
0: Aynen öyle,
1: çok
0: anı
1: önemli bence.
0: yaşama.
1: Onu yaşamış
0: Ben
1: olmuş
0: o
1: olduk.
0: tarzı çok seviyorum. Arkadaşlarımla da beraber mutluyum onlarla. Ve şimdi Aşık Veysel demişken yine bir Erzincan'a doğru gidelim.
1: Bakalım ne
0: Alekber
1: gelecek.
0: Şişek'ten bir
1: Çok güzel.
0: derlediğimiz bir Vay Dünya El Vurup Yâremi İncitme türküsünü seslendirelim.
1: Merakla bekliyorum.
0: Eyvallah.

0: Pedis neler yapıyorsunuz? Yeni çalışmalar?
1: Aslında yeni çalışmalar derken çalışma durmuyor bizde. Özellikle bu single döneminde tek tek şarkı çıkarma ile ilgili bir dünya oluştuktan sonra önceden daha çok biz gruplar olarak bir albüm oluşturmak üzerine yola çıkmıştık ama şimdi single'lar olarak tek tek devam ediyoruz.
0: Müzik
1: Bu
0: biraz
1: arada
0: ona döndü piyasa.
1: da sen de bazen stüdyomuza girip konuk oluyorsun. Uğur'la beraber özellikle grubun abileri olarak şarkıları ikimiz yapıyoruz. Çıkan şarkıları kayıt ediyoruz. Beraber ikimiz de çalışıyoruz. Aslında çalışma bitmiyor. Bu arada konserler devam ediyor.
0: Harika.
1: Müziğin içinde, müzikle dolu bir hayat. Gençlik
0: Son
1: zamanı devam ediyor.
0: çalıştığınız eserde de gelip bağlamamla çalmaya çalıştım.
1: Evet,
0: Benim de bir
1: eline
0: katkım
1: sağlık.
0: oldu.
1: Çok güzel
0: Çok
1: oldu.
0: da mutlu oldum. Çok güzel bir eser.
1: Biz de çok
0: Zaten
1: mutluyuz.
0: birçok projede beraber olduk.
1: Evet,
0: Olacağız yine inşallah.
1: inşallah.

0: Bediz, sizin Gece Yolcuları grubuyla ilk çıkış eseriniz Unut Beni. Dillere destan olan eserlerden ve sizin çıkışınızı, öne çıkmanızı sağlayan eser.
1: İlk dinleyicimize merhaba dediğimiz şarkımız. Yani amatörlük zamanları hep kendi müziğimizi yapma yolunda ilerlerken ilk albüm ve arkasından Unut Beni. Unut Beni ile beraber insanları bizi tanıması ve bu yolculuğun başlangıcı diyebiliriz. Yani bizim işte geçen sene de 20. yılını kutladık, hatta konserlerini yaptık. Unut Beni bizim ne bileyim göz bebeğimiz diyebilir.
0: Başarılarınız daim olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Unut Beni şarkısını arkadaşlarımla okumak ister misin?
1: Vallahi isterim. Ney var, ne bileyim yaylılar var. Herhalde bambaşka olacak. Uğur da evde şaşıracak bunun bu versiyonuna.
0: Ben güzel olacağına eminim.
1: Ben de eminim. O zaman
0: peki
1: yapalım.
0: Dinleyelim o zaman.

0: Senin türkülerle aran çok. Yani seviyorsun türküleri, türküler okumayı,
1: Evet,
0: kendine
1: seviyorum.
0: yakıştırdığın türküleri.
1: Şey de var, özellikle genç zamanlarımızda, grubun kurulduğu zamanlarda türkülerle çok uğraştık.
0: Evet.
1: Derlemeler, düzenlemeler kendi çapımızda.
0: Harika.
1: O dönemden beri sevdiğim, ettiğimiz türküler de var. Arada yapmıştığımız çok var ama şimdi tabii kendi şarkılarımız çoğalınca konserlerde falan eskisi kadar fazla çalamıyoruz. Çünkü dinleyici kendi şarkılarımızı istek yapıyor.
0: Tabii.
1: Bazı özel gecelerde falan içimizden geldiğinde ya da yapıyoruz ama gerçekten seviyoruz türküleri.
0: Bir türkü okuyalım. Ne okumak istersin?
1: Okuyalım. Pir Sultan Abdal'dan yapalım. Bin cefalar söylesek çok memnun
0: Harika.
1: olurum. Eski zamanlarda
0: Dostum dostum.
1: söylerdik. Dostum dostum.
0: Sözler Pir Sultan Abdal.
1: Evet.
0: Müzik Aşık Ali Sultan.
1: Evet, evet, evet. Doğru.
0: Ustaya bunlara da selam
1: Selam
0: olsun.
1: olsun.
0: Saygılarımızla.

0: Ayaklarına sağlık.
1: Çok düşünüyorum. Bitti mi?
0: Çok mutlu olduk. Sonuna geldik,
1: Vay be.
0: evet.
1: Güzel şeyler çabuk geçiyor.
0: Öyle. Yine bu güzelliklerle buluşmak isteriz. Yine senle inşallah yine
1: Daha
0: buluşuruz.
1: teşekkür ederim. Ben de karşılıklı
0: Geldiğin için çok
1: duygular.
0: teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Ayaklarına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Çok güzel ağırladınız. Çok
0: Sağ ol.
1: güzeldi.
0: Son eserle veda edeceğiz. Arkada yine fotoğrafımız. Ahmet Kaya'ya şarkı sokyalım bir tane.
1: O çok güzel olur.
0: Senin de sesine gideceğini beraber okuyacağımızı düşündüm. Kum gibi okuyalım.
1: Aa, çok güzel. Zevkle, keyifle.
0: Bir icaz başına bir açış yapıp kum gibi okuyalım. Ahmet abimize de buradan
1: Çok güzel.
0: saygılarımızı
1: Saygılar.
0: özlemle.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım, hazırsanız. Tüm alkışlarınız Jale için.

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Elinize, emeğinize sağlık kıymetli yol arkadaşlarım. Züleyha ile Sınırsız Ezgilere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle uzun güzel bir potpuri ile merhaba diyelim dedik. Sevgili Polat Akarça, ayrı bir teşekkür. Kuzeyciğim. Cansınız hakikaten. Polat'ı seviyorum, böyle o naifliğini, o zarifliğini seviyorum. Ayrı bir yerdesin yani. Bizim böyle hani derler ya, İstanbul beyefendisi. Polat abimiz bizim öyle. Canımız sağ olsun. Kıymetli bütün yol arkadaşlarımız. Efendim, Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'de bu hafta billur sesli bir konuğum var. Hakikaten enerjisi, güler yüzü, hoş sohbetiyle daha gördüğüm anda sanki uzun yıllardır tanıyormuşum hissiyle aslında kucaklaştığım biri. Hazırlık yaparken sohbet ettiğimizde dedim ki oh, gerçekten istediğim işte güzel konuklardan, hoş sohbetli, güler yüzü, zaten sesine diyecek hiçbir kelamım yok. Bu akşam alacak sizi tam böyle İstanbul şarkılarıyla kurduğunuz sofranızı efendim sizi mest edecek bir konuk. Hemen davet ediyorum kendisine. Yıldız'ı, sevgili Derya Özer, bildire bırakıyorum. Buyursunlar.

0: Bravo. O gece ne hoştu ama sen de çok hoşsun Derya. Hoş geldin, safalar getirdin.
1: Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Safalar getirdik, safalar bulduk.
0: Seni gördüğüm andan beri, yani ağırlama arzum zaten burada vardı. Dedim ki artık bu sezonda Derya gelmeli. İyi ki geldin, çok teşekkür ediyoruz, bizleri kırmadın.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de bu güzel programı sizi izledikçe bu programa konuk olmalıyım dedim.
0: O zaman sen çekmişsin diyelim mi? Bir de evet. Uyumumuza bakar mısınız? Hiç ay, sözleşsek böyle mi olurdu acaba?
1: Bence
0: olmazdı.
1: Olmazdı. Bu kadar güzel olmazdı.
0: Vallahi hakikaten o kadar tatlı ki, enerjisi güzel böyle. Sanki 40 yıldır tanışız. Hiç bakmayın, biz yayın öncesinde öyle kuliste merhabalaştık.
1: Öyle gerçekten uzun zamandır tanıyormuş gibi bir his evet var böyle. Ne güzel ama, ne
0: güler yüzün, hoş sohbetin, en sevdiğim konuklardan. Yani evet hayır yarışması sunmuyorum bugün.
1: Sizin neşeniz bize yansıyor diyelim.
0: Ya cansın, çok teşekkür ediyorum. Nasıl güzel bir sesin var böyle. Tabii 3 yıl önce hayatımıza profesyonel anlamda girdin. Birinciliği aldın ama söyleyelim, senden dinleyelim. Seni ilk kez dinleyecek olan misafirlerimiz için.
1: Dediğiniz gibi aslında 3 sene evvel çok güzel bir yarışma düzenlendi Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde. Ben de klasik Türk müziği, yani Türk sanat müziği dalında birincilik aldım. Ondan sonraki sene de zaten Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na ses sanatçısı olarak girdim. Yani benim için çok güzel bir hayaldi, gerçek oldu. İnşallah nice nice yıllar böyle müziğimizi, kültürümüzü yaşatmaya devam ederiz ve layıkıyla.
0: Amin. İnşallah. Amin. Sen anlatırken tüylerin diken diken
1: ay,
0: oldu. O kadar mutlu oldum.
1: Ederim.
0: Kendimin olmuş gibi. Ne güzel. Biz de artık aynı kurumda beraber, ben halk müziğinde, sen klasikte evet görev yapıyoruz. Alanlarımız farklı. Sen klasiktesin. Ben evet aslında etnik, yerel diller ama halk müziğindeyiz tabii ki. Henüz böyle bir alan yok. Ama inşallah beraber de bir sahne yapmak nasip
1: i̇nşallah
0: olsun.
1: İnşallah. Ben öyle hissediyorum. Bence böyle güzel konser projelerinde de beraber olacağız. Tıpkı bu güzel yayında olduğu gibi.
0: İnşallah güzel kalbin var
1: İnşallah,
0: olsun, daim olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Seni yıldızda bırakacağım. Bu kez farklı tamam formda bir eser gelecek senden. Ama ben provada dinlerken de biliyorum ki her biri yakışıyor ama ekran başındaki dostlar. Hakikaten bu akşam Derya sizi mest edecek tam anlamıyla. Buyursunlar. Yıldız sevgili Derya Özer, bildirin.

0: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Hemen Derya'cığım, seni şöyle alırken Yıldız'a doğru dinlendin mi?
1: Tebrik ediyorum. Çok güzel bir yorumdu. Ağzınıza sağlık. Dinlendim ben. Çok iyiyim.
0: Var olasın. O zaman hazır mısın bizi İstanbul'dan Üsküdar'a doğru götürmeye?
1: Hazırım.
0: O zaman buyursunlar efendim. Sevgili Derya Özer Bildir'den geliyor.

0: Nefesine sağlık. Çok teşekkür
1: Osman
0: ediyorum.
1: Osman hocam eşlik etti. Osman Tokmak hocamız. Şöyle kuzeycim bir alkışımız Osman hocamıza gelsin. Bu sezonda bizlerle beraberdi. Var olsun, bizi kırmadı.
0: Ne güzel bir eşlikti. Çok teşekkür ediyorum.
1: Şöyle şimdi son bloğa doğru geçeceğiz ama son blokta seni şöyle küçük bir soluklandıracağım. Ben iki,
0: tabii ki.
1: Yine senden farklı eser yorumlayacağım.
2: Seyircimiz müzik zevkine doyacak. Bütün tarzlar.
1: Çok teşekkür ediyorum canım, sağ olasın. Ben iki eser sonrasında seninle Yıldız'da buluşacağım ve artık son blokta bir 15 dakikalık vaktimiz kalacak. Hoşça kal diyeceğiz sonrasında. Şöyle seni bir soluklandırayım. Ben de gideyim şöyle efendim. Bir susadım çeşmeye varmaz olaydım. Bir usta, üstattan bir başka üstadın eserine geçeceğiz. Az bana gönder diyeceğiz. Fatih Kısa Parmak eseriyle devam edeceğiz. Yıldız'da birazdan tekrardan sevgili Derya Özer'le buluşacağız. Buyursunlar.

Çok teşekkür ediyorum. Var olasın sevgili Derya'cığım, seni şöyle yıldıza doğru alırken son blokta senin aslında iki eserin var. İkisini de dinleyip öyle veda etmek istiyorum. Hemen seni yıldıza bırakıyorum, bu yüzden oyalamadan buyursunlar bakalım, görüşmek üzere.

0: Derya'cığım nefesine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir programdı.
0: Senin sesinden hakikaten eserleri dinlemek bambaşkaydı. Ben seni Melahat ablanın gençlik yıllarına benzetiyorum.
1: Gerçekten çok sevdiğim bir sestir. Benim için o zaman ne güzel ne mutlu. Çok teşekkür ederim.
0: Tanışmış mıydın Melahat Gülses?
1: Tanıştık.

0: gerçekten.
1: 2017'de bir yarışmada jürideydi, benim katıldığım bir yarışmada. Çok güzel bir yarışmaydı ve orada da kendisiyle çok güzel kısa bir sohbetimiz olmuştu. Kendisini çok beğeniyorum, o yüzden teşekkür ediyorum.
0: Peki sevgili Derya Özer'in örnek aldığı, dinlediği ve ben onları dinleyerek çalıştım dediği ustalar desem
1: Var.
0: ilk üçte kimler var?
1: Ben aslında eski sesleri çok seviyorum ama o eski seslerin başında gelen bir isim var. Sabiha Turgülerman'ı çok çok beğenerek dinlerim hala. Günümüzde de Çiğdem Yarkın'ı çok severim. Yani en
0: Çiğdem,
1: çok böyle çok
0: evet.
1: isim var aslında. Şu an ansam bitmez
0: Eksik
1: ama
0: kalır
1: evet
0: ama.
1: eksik kalır ama böyle bir iki isimle örneklendirmiş olalım.
0: Hakikaten mest ettin bizi bu akşam. Ben şöyle bir program daha yapmak isterim seninle ilerleyen
1: Büyük bir
0: zamanlarda.
1: keyifle gelirim. Çok
0: Fasıl.
1: teşekkür ediyorum. Yapalım. Beraber
0: Bir
1: yapalım.
0: fasıl akşamı yapalım mı? Yönetmenim, Akif yönetmenim. Yapalım değil mi? Bir fasıl akşamı yapalım.
1: Yapalım.
0: Güzel olmaz mı?
1: Çok güzel olur.
0: Enerjin,
1: Tekrar çok
0: güler
1: teşekkür
0: yüzün
1: ediyorum.
0: daim olsun. Avazın
1: Amin.
0: daim olsun. Seninle aynı kurumda görev yapmak da büyük bir gurur ve onur. Senin
1: Benim
0: gibi
1: için de
0: muhteşem bir
1: öyle.
0: sesle.
1: Çok teşekkür
0: Muazzamsın
1: ediyorum.
0: hakikaten.
1: Bu
0: Eminim
1: güler
0: çok daha
1: yüzünüz
0: güzel yerlerde
1: sönmesin.
0: göreceğiz.
1: Hiç o kadar sahneye yakışıyorsunuz ki orkestrada dediğim gibi çok güzeldi. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
0: Derya'cığım çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de öyle.
0: Tekrardan inşallah fasılda.
1: Evet, en kısa sürede çok güzel bir fasılla inşallah
0: Beraber oluruz
1: ekranlarda
0: burada.
1: olalım.
0: Şöyle hemen seni kucaklıyorum. Yıldız'a doğru alıyorum. Beraber veda edeceğiz. Sabahçı kahvesi diyeceğiz. Efendimiz Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'de bu hafta sevgili Derya Özer Bildir bizlerleydi. Ankara'dan İstanbul'a bu yıldızla sizlerle buluştu. Bizleri hepimizi mest etti. Bizler yine değerli bir konuğumuzla önümüzdeki hafta huzurunuzda olacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani. İnşallah
1: söz sana götürürüz. Söz hep beraber gezelim.
2: Bayağıdır cudutu ilvanlım, ilvanlım, ilvanlıma.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi zamaneyle birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yol sevmeyle ilvanlım, ilvanlım.
1: Uğur Önür. Gel.
0: Umut Sülnoğlu.
1: Ve Zamane Orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da al fistanlım laytan.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

Sevgiyle saran kollar yorulur mu hiç dostlar? Biz de sizin için dere, tepe, dağ, ova dolaşıyoruz. İnanın bitmek bilmeyen bir aşkla yapıyoruz bu işi. Çünkü ilgiyle ve merakla izlendiğimizin farkındayız. Bugün Altın Beşik Mağarası, kestane ağaçları, Üzümdere Irmağı, Kervansarayı ve okumuş insanlarıyla

denen 1300 metre yüksekteki Antalya'nın İbradı ilçesine gidiyoruz. Defi ile Gülşen Üstün ablamızı ve Abdullah Gencer öğretmenimizi sizlerle buluşturuyoruz.

0: Kırat mı bunun adı?
1: Evet.
0: Ne demek istiyor bunun, bir şeyi var mı böyle?
1: Eskiden gelinleri atılan götürüyorlardı, evet. Ya. Eğer taşına Hazar, bineceği taşa çekmişlerdir.
0: Yani yetişemediği için onun üzerine basıp çıkıyor.
1: Tabii.
0: Evet. Onu anlatıyor, değil
1: evet.
0: mi?
1: Mafe yaparlardı.
0: Ne yaparlardı?
1: Mafe iki tarafına böyle çadırvan gibi allı yeşilli şeyi attın, etrafına sandık sararlardı. Gelini ortasına bindirirlerdi. Kaynana, görümceği de sandıklara bindirirlerdi.
0: Aa, öyle mi?
1: Öyle, ben çocukluğumda bindim.
0: Kaynanayla şeyi, görümceği niye koyuyorlardı sandığa?
1: Nerede gidecek? Gelini ortaya oturttular. Gelin kaynana bir taraf tutacak, görümce bir taraf tutacak.
0: Bunu ilk defa duydum yani.
1: Mahfede öyleydi öyle tabii. Mi? Ardında düğüşüler olurdu. Herkes eline şemsiyesini alırdı, mantosunu giyer, eşarbını bağlar. Arkasından önden gelin giderdi, arkasından da düğüşü derdik. Düğüşü giderdi. Kendi

0: hüzünlü bir havası, bir ayrılık var sanki değil mi? Onun arkasını nasıl öğrenmiş?
1: Evet, ne bileyim, hep böyle şeyli. Bir yiğide yakılmış bu türkü. Ama nasıl bir yiğit gördüğümüz yok, duyduğumuz.
0: Sağ olasın, teşekkür ederim.
1: Bir şey değil.

0: Hocam film senaryosu gibi. Ya nasıl bir aşktır bu böyle? Kim bu Okkalı? Okkalı dediğine göre böyle bir şerife herhalde bu.
1: Şimdi Okkalı Şerife'nin hikayesini benden hep istediler. Hatta eşinin adı, ismi Şerife olan nice arkadaşlar eşine demiş ki, ya şu türkü çalan öğretmenimiz, amcamız, dayımız öyle bir Okkalı Şerife söyledi ki duygulu duygulu. Ya bunu aşık olduğu eşine yazmış, ya bunun bir kara sevdalısı var ona yazmış. Git öğren gel demişler. Geldiler bana sordular, hocam bu türkünün ben bunun hikayesini anlatırsam sağlığımda bu türkünün tılısımı bozulur dedim. Bu sazımın içinde ve benim içimde sır olarak kalacak. Bunu Anadolu'da bir karşılıksız sevgi, erişilemeyen bir kara sevda olarak kabul etsinler dedim. Tamam hocam anladık dediler. Bu Anadolu'muzun türkülere konu olmuş, hikayelerinden doğmuş güzel bir sevda türküsü.
0: Sorduğumuzda

0: Bu benim sazımla aramızda bir sır olarak Anadolu'da karşılıksız bir aşkın hikayesi olacak dedi. Saygı duyarız.
1: Bir arkadaşımız, köylümüz traktörünü sattı, taksi aldı, taksiciliğe başladı derken otellerin yanında bir bar işletmesi açtı. Bana bir gün hocam sazı getirir misin dedi, biraz eğlenelim dedi. Olur dedim, götürdüm. Orada ağırlıklı Alman olmak üzere turistler de vardı. Bizim Yörük çocuğu bir müzik setine bir kaset koymuş. Amerikan kovboy dansını dinletiyor. Bir de Çetin Alp'in Eurovision şarkı yarışmasında kurulu opera vardı. Şimdi ben o gün düşündüm. Ya dedim, sen bir Yörük çocuğusun. Bizim Neşet Ertaşlarımız, Mahsunilerimiz, Konya oyun havalarımız yok mu dedim. Ankara oyun havalarımız.
2: Özay gönlümlerimiz,
1: Burdur hava şeylerimiz yok mu dedim Cemilem. Sen bunları niye çalmıyorsun? Tereciye tere satar gibi onların kültürüyle onlara ev sahipliği yapılır mı dedim. Ondan sonra sazı elime aldım. Orada hareketli türkülerden başladım çalmaya. Bütün turistler orada ayağa kalktılar. Öyle bir seviş neşe ortamı doğdu. Ben tabii Almanca bilmediğim için oradaki kuyumculuk yapan köyümüzden bir genç çok güzel Almanca biliyordu. Ona dedim ki Almanca olarak benim düşüncelerimi kafilenin başkanına anlatır mısın dedim. Anlatayım hocam dedi. Anlattı. Ben dedim ki turizm insanları, ulusları kültürel bakımından sınır tanımadan kaynaştıran, dünyada insanlığı geliştiren bir araçtır. Türkler ne yer, ne içer, hangi enstrümanları çalar, müzikleri nedir, kıyafetleri nedir, doğaya bakışı nedir? Bunları öğrenmeye geldiler. Bizden ne istiyorlar? Sorar mısın dedim. O kafilenin başı da benim gibi bir eğitimci öğretmenmiş. Bizim gibi olmaya çalışmayın. Kendiniz gibi olun. Bu bize yeter demiş. Bizim gibi olmaya çalışmayın. Kendiniz gibi olun demiş.
2: Hocam Kültür Bakanı gibi konuştunuz.
1: Estağfurullah.
2: Yani aslında bütün otellerin patronlarına, eğlence müdürlerine bunun anlatılması lazım. Turistler Türkiye'ye geldiği zaman apartman gökdelen çekmiyorlar. Boyacıyı çekiyor, ayakkabıyı çekiyor, kale için çekiyor, eski bir mimariyi çekiyor. Biz yurt dışına gittiğimiz zaman da ben Kahire'ye gittim, piramitlere gittik hemen. Ya da bize gittiler, onların yerel çalgılarını dinlettiler. Halk tiyatrolarını izlettiler. Onlar bizim ilgimizi çekiyor. Dolayısıyla bu başkasına özenmekten kurtulmak lazım. Çünkü Anadolu dünyada başka bir coğrafya. Dolayısıyla bu zengin coğrafyanın kendi kültürü var. Biz de dünyaya böyle zenginlik katıyoruz. Bunu fark etmemiz lazım.

0: Ben senin gönlünün ne kadar şakrak olduğunu, yüce olduğunu bu türkülerde anlıyorum.
1: Estağfurullah, hepimiz öyleyiz. Öyle olmalıyız zaten. Gönül yüce olmalı ki o gönülden sevgi, merhamet fışkırsın.
0: Evet.
1: Zaten insanları da ayakta tutan sevgi, vicdan, merhamet, sanat gibi ince ruhlardır. Paylaşma ruhudur.
0: Evet.
1: Ben de aksedimizin, ibradımızın, halkımızın ürettiği bu güzel türküleri naçizane burada bir aksedimi, ibradını bir kardeşiniz olarak halkımla paylaşabildiysem, hangi katkım olduysa bizlere ne mutlu. O da sizlerin sayesinde.
0: Estağfurullah.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Biz de o zaman Orman Adan, Yıldızı'dan, Akseki'den, böyle de yücelerden, Toroslar'dan, bütün memlekete, bütün dünyaya güzellik sunuyoruz. Çok sağ
1: ol. O güzelliği yapıyoruz, başımıza koyuyoruz halk olarak. Sizler de sağ olun. Bizler türkülerimizi söyledik de, bizler mutlu oluyoruz, umutlu oluyoruz.
2: Sağ ol. İbradı, Ormana, Akseki kültürel olarak birbirinden ayrılmayan üçlü. Tıpkı iklimleri gibi türküleriyle de Akdeniz'den Orta Anadolu'ya geçiş yapan bu bölgeden ayrılırken hepinize bu yüksek yerlerden sevgi ve selam yolluyoruz. Hoşça kalın.

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani.
1: Söz, İnşallah sana götürürüz. Söz, hep beraber gezelim.
2: Kayayı dırcı tuttun ilvanlım, ilvanlım, ilvanlıma.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi zamaneyle birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yol sevmeyle İlvanlı, İlvanlı.
1: Uğur Önür, gel.
0: Umut Sülünoğlu
1: ve Zamane Orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da Alpistanlım Baytanlı.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım, hazırsanız. Tüm alkışlarınız

0: birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

0: sesi var ya, aman Allah'ım ya. Yani bülbülleri toplamışlar böyle.
1: Hepsini gırtlağına koymuşlar.
2: Yüz çevirmez.
0: Yaşadığı döneme büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fari olmam, ayrı düşmem diyor mesela.

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani. İnşallah
1: söz sana
0: götürürüz.
1: Söz, hep beraber gezelim.
2: Bayağıdır tuttu ilvanlım, ilvanlım, ilvanlıma.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi Zamane ile birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yol sevmeyle ilvanlım, ilvanlım.
1: Uğur Önür. Gel.
0: Umut Sülünoğlu.
1: Ve Zamane Orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da alfistanlım baytan.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: bugün yine birbirinden değerli şarkılar ve birbirinden değerli sanatçılara yer vereceğiz programımızda. Ve çok da özel bir konuğumuz olacak.
1: Evet, çok kıymetli, çok değerli bir ses. Zehra Gülüş.
2: Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum.
3: Müzik öğretmeni olacaktım aslında, formasyon eğitiminde var. Ama 2020 yılında attığım böyle klipsiz bir şarkı.
1: İsmi
3: Cennetten
1: neydi?
3: Çiçek.
1: Cennetten Çiçek.
3: Evet. O viral oldu.
4: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: İşte yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız Jale.

0: Çok kıymetli duayen bir yapımcımız var bir konuğumuz da. Kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünen'le Aslı olan şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

0: sesi var ya, aman Allah'ım ya. Yani bülbülleri toplamışlar böyle.
1: Hepsini gırtlağına koymuşlar.
2: Yüz çevirmez.
0: Yaşadığı döneme büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fahri olmam, ayrı düşmem diyor mesela.

Buluşmam yakın. Unuttum desem de inanma sakın. Anılarla yazdım seni kalbime.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada.

polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112, 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

0: Bugün yine birbirinden değerli şarkılar ve birbirinden değerli sanatçılara yer vereceğiz programımızda. Ve çok da özel bir konuğumuz
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, çok kıymetli, çok değerli bir ses Zehra Gül.
2: Açılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum.
3: Müzik öğretmeni olacaktım aslında, formasyon eğitimimde var. Ama 2020 yılında attığım böyle klipsiz bir şarkı,
1: İsmi
3: Cennetten
1: neydi?
3: Çiçek.
1: Cennetten Çiçek.
3: Evet. O viral oldu.
4: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız Jal.

0: Çok kıymetli duayen bir yapımcımız var, bir konuğumuz da. Kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.
2: Son 2, 3, 4...

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani.
1: Söz, sana götürürüz. Söz, hep beraber gezelim.
2: Bayağıdır cudutu ilvanlım, ilvanlım, ilvanlıma.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi Zamane ile birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yol sevmeyle ilvanlım, ilvanlım.
1: Uğur Önür. Gel.
0: Umut Sülünoğlu.
1: Ve Zamane Orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da al fistanlım laytanlı.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

ezberledim ben. Okuya okuya bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu dizlerinin dibinde.

0: vatandaş gel.
1: Ey maşallah, maşallah.
2: Gel anneciğim, gel. Derya kuzusu bunlar. Vitamin, mineral, omega 3 kaynağı. Gel, çoluğuna, çocuğuna balık ye dur. Sen de ye. Balık hafızayı geliştirir, kemikleri güçlendirir. Gel. Gel babam, gel. Hamsi var, mezgit var, sargan var. Var istavrit, var. Sağlıklı yaşamın anahtarı, kolesterolün düşmanı. Bak gözlerine de iyi gelir. Vereyim sana hamsi. Var hamsi, var. Karası buğulaması, her mevsim sofraların kralı. Çok güzel hamsimiz var. Balık yemeden yemek yedim deme. Hem kalbine dost, hem de çabuğuna. Afiyet olsun. Gel ablacığım, gel. Çok güzel balıklarım var. İstavrit var, mezgit var, sargan var. Bak ablam, çok güzel balıklar. Tenini nemlendirir, cildini güzelleştirir. Vereyim mi 2 kilo mezgit? Gel amcam, gel. Kilo mu vermek istiyorsun? Gel buraya. Senin diyet listeni biz yenileyelim. Bak bu balıkların kalorisi az, hem de doyurucu. Vereyim sana buraya mezgit. Yer misin?
3: Yer.
2: Yersin.
0: Gel vatandaş, gel.
4: Ülkemiz balık cennetidir. Balık en zengin protein kaynaklarından biridir. Kendinize ve sevdiklerinize iyilik edin. Düzenli olarak balık tüketin. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım, hazırsanız. Tüm alkışlarınız Jale.

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünen'le Aslı Olan Şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bugün yine birbirinden değerli şarkılar ve birbirinden değerli sanatçılara yer vereceğiz programımızda. Ve çok da özel bir konuğumuz
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, çok kıymetli, çok değerli bir ses Zehra Gül.
2: Açılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum.
3: Müzik öğretmeni olacaktım aslında, formasyon eğitimimde var. Ama 2020 yılında attığım böyle klipsiz bir şarkı,
1: İsmi
3: Cennetten
1: neydi?
3: Çiçek.
1: Cennetten Çiçek.
3: Evet, o viral oldu.
4: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

0: Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele!
1: Dereler, göller, çöller, ormanlar, size dünyanın en iyi orkestralarından birkaç tanesinin ismini saydım. Bugün kendi modifiyesi olan özel cümbüşüyle dünyanın dört bir yanında müziğimizi çalmış olan bir ustayla beraber çalacağım. Mücahit Işık. Bu en iyi orkestralardan birkaç tanesi de bize eşlik edecek.

0: Ağzına sağlık.
1: Ellerine sağlık abi ya.
0: Teşekkür ederim, sağ olasın. Ne kadar güzel bir yerdeyiz değil mi?
1: Evet, çok güzel canları da bulmuşuz.
0: Vallahi öyle.
1: İnsanın her seferinde canına değen bir parçayı seslendirmek o yüzden güzel oldu. Umarız beğenmiştir arkadaşlarımız da.
0: Öyle gözüküyorlar.
1: Evet.
0: Öyle gözüküyorlar. İlk başta birazcık huzursuzluk oldu herhalde ama şimdi bu gayet mi? Ya müzik dinleyip de mutsuz olan var mı? Tabii ki.
1: Gerçekten öyle.
0: Gerçekten. Ya seninle de beraber olmak, beraber çalmak çok ayrı bir zevk. O da
1: eyvallah
0: çok
1: abi, o zevk bana ait.
0: Çok teşekkür ediyorum vallahi.
1: Senin kullandığın cümbüşte de aynı düzen söz konusu. Lauta...

0: sistemi.
1: Dörtlü akorya kullanıyorum.
0: Senin peki lavtaya olan ilgin nereden geliyor? Benim hatırladığım kadarıyla senin esas ustalık sazın bağlama abi.
1: Bağlama tabii, bağlama yani, bağlama sanatçısı. Hı-hı. Kısa bir süre değil, uzun bir süre öncesindendir. Evet. Yani işte cümbüş merakı. Yine böyle bir kayıt anındaydı.

0: Ayadım'da onu kullanmıştım ve ondan sonra 16-17 yıl UNESCO'da Melody for Civilization diye bir dernek vardı. Ve orada işte Bach'ın, Mozart'ın eserleri çalınıyor ve her ülkeden bir enstrüman gidiyordu. Aa,
1: süper ya.
0: Ben oraya davet edildiğimde ben ilk cümbüşü götürdüm. Ve ondan sonra belki uzun zaman gittik yani. 25 tane.
1: Orada böyle cümbüşle Bach eserleri falan mı?
0: Çaldık tabii ki. Fakat ben onun üzerine bir iki seferde bağlama götürdüm. Hı-hı. Farklı enstrümanları da götürdüm. Hı-hı. Ama onların ilk cümbüşü tanımaları tabii onlara farklı. Yok dediler. Biz bu da bizim kendi enstrümanımız. Bunlar da bizim işte yani.
1: What is that demişlerdir.
0: Ya, yok artık ismini ezbere biliyorlar.
1: Cümbüş. Söyleyemiyorlar. Kim bu? Cümbüş, cümbüş falan diyorlar. Cümbüş, cümbüş diyorlar yani. Aslına bakarsanız hala göreceli olarak popüler değil diyebiliriz ama müzisyenler bunun farkındalar ve tercih etmeye de başladılar.
0: Çok tabii. Her şeyde bir yenilikle bir şeyler değiştikçe de bu enstrümanda da
1: değişimin
0: değişti.
1: Önüne hiçbir şekilde geçilemiyor. Ve benim gözlemlediğim kadarıyla enstrümanların en hızlı fiziksel değişim ve gelişim geçirdiği topraklar da Türkiye. Yani bizim bütün sazlarımız son 100 yıl içerisinde çok önemli büyük değişimlerden geçmişler aslında.
0: Doğru.
1: Yani bağlamamızın bile son aldığı form ve işte kullanılan yapım teknikleri hepsi çok fazla değişti. Yani her saza sıra geldikçe o sazlardan da başka sazlar çıkıyor işte. Oğur sazı mesela.
0: Yeni jenerasyona da bu enstrümanlarımızı unutturmamış olduk yani.
1: Kesinlikle.
0: Çok daha iyi oldu.
1: Onlar da severek çalmaya başladılar. Evet, evet. Abi şimdi senin standart bir cümbüşten modifiye ettiğin lavta cümbüşle de bir şeyler çalalım böyle yavaş yavaş. O iki sazın kaynaşmasını görmüş olalım.
0: Tabii.

0: bu sesi, bu enstrümanı da buradaki bu deriden veya röntgenden alıyoruz yani.
1: Aynen.
0: Bu sıkıntılı bir durum.
1: O yüzden oradan gelecek baskı, sesin gücü çok önemli.
0: Evet.
1: Ya da güçsüzlüğü çok önemli.
0: Güçsüzlüğü de önemli. Bu baskı bir takım bu sıkıntıları bertaraf ediyor.
2: Son ki, son ki, son ki, son ki.

0: Eyvallah abi, ellerine sağlık.
1: Senin de ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Bu cümbüşün şurasında bir kapo takılı. O kapo ben seni ne zaman görsem takılı. Onun bize bir kerametini anlatır mısın?
1: Ya aslında şimdi bu benim ilk göz ağrım. Yani burada o kadar güzel ki bütün dengeler yerini bulmuş. Ya bu eşik ayarı, eşik yüksekliği. Ben bundan sonra çok enstrüman yaptırdım. Fakat yakalayamadım onu.
0: Bazen o bir nokta oluyor. O ya nokta evet. Başka bir güzel bir şeyle değiştirsen bile vermeyebiliyor aynı. Tabii. O öyle bir şey.
1: Şimdi yani. Buraya gelelim. Burada bak, görüldüğü gibi burada sap şurada kırıldı.
0: Aa, evet mı? Abi. Aynen.
1: Tabii ben oradan kendi imkanlarımı. Şimdi bunu yaptırmak mümkün. Çok kolay ama sanki bu dengeyi bozar diye. Ha, bu bana bir zarar da vermiyor. Burada bir görsel işte sanki bir yenilik gibi. Yoksa bunun bir anlamı yok yani.
0: Hani aslında bu, şey olmuş oluyor.
1: Buradaki sap biraz yukarı attığı için.
0: Tellerin basıncını o biraz kontrol ediyor.
1: Telleri kontrol ediyor. Tabii bir de bunun bir de derisi de var biliyorsun.
0: O da tabii. Yani. O da
1: sen
0: bayağı
1: tabii çok daha farklı.
0: Benimki fırın boya.
1: Metodun. Ama hani evet. o da
0: bir nevi çınlamayı engelliyor.
1: Benimki biraz daha geride kaldı. Yani ben eski ilk halini korudum. Öyle devam ediyor.
0: Abi güzel. Güzel olduktan sonrası teferruat.
1: Aynen öyle.
0: Abi
1: öyle.
0: Çok büyük keyif duydum tekrar. Vallahi seninle karşılaşmaktan ve meşk etmekten.
1: Ya çok teşekkür ederim.
0: Yani yıllardır zaten icrandaki lezzetlerin de peşinde olan bir müzisyen olarak ben karşılıklı senin, çaldığımız için çok mutlu oldum. Ellerine yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah.
1: Sağ olun.

Mücahit Işık, benim cümbüşün peşindeki arayışımda köşe taşı olan isimlerden bir tanesi. Onun cümbüşle geçirdiği zamandan ve çalışından az etkilenmedim açıkçası.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinç

Yere, toprağa, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

0: kıymetli abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum.
1: Gözleriyle paraladı yar beni beni, yar beni beni, yar beni beni.
2: Ve diyorum ki Mehmet
0: Demirtaş.

0: gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dingin ve duru bir sesin var.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Sadece sevmek yetmez. Emek vermek de gerek. Tohumu ekmek, onu toprağa savurmak değildir sadece. Bakmak gerek. Uzaktan bakmak olur mu hiç? Gözünden bile sakınmak gerek. Tohumun çağrısını, rüzgarın şarkısını, güneşin selamını, suyun niyetini duymak gerek. Duymak da değil sadece, hissetmek gerek. Bakmak, görmek, duymak, hissetmek de yetmez. Hakkını vermek gerek. Zordur. Nohudun yeşermesi, fasulyenin büyümesi, mercimeğin hasadı. Tanede saklı sırrı bilmek gerek. Biz sırrını bilir, hakkını veririz. Sofralarımızdan bakliyatı eksik etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım, hazırsanız. Tüm alkışlarınız Jarvis'e.

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünen'le Aslı olan şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

0: sesi var ya, aman Allah'ım ya. Bülbülleri toplamışlar böyle.
1: Hepsini gırtlağına koymuşlar.
2: Yüz çevirmez.
0: Yaşadığı döneme büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fari olmam, ayrı düşmem diyor mesela.

Marmaray'da ya da sokakta müzik yapmanın tabii ki zorlu yanları var. Ama benim için, yani benim açımdan artıları da çok fazla. En başta mesela teçhizatı taşımak çok büyük bir külfet, bayağı ağır. Hanımefendi olarak zorlanıyorum ama özgür müzik yapabilmenin verdiği keyif her şeyi unutturuyor. İstediğim müziği yaparak kazancımı elde etmek, o da tatlısı oluyor işin.

0: de en güzeli böyle.
1: Zinnuri Alsancak, İstanbul'da oturuyorum. Yaklaşık 6 yıldır sahne alıyorum. Bunun son 3 yılda Sokak ve Marmaray'da ilerledi. Daha özgür müzik yapabilmek adına bu mecraları tercih ettim. Hiç pişman olmadım. Çok mutluyum.

Müzik benim için aslında hem var olmayı hem de yok olmayı ifade ediyor. Aslında şarkılar benim kendimi bildim bileli sığınağım. Beni temsil ettiğini düşündüğüm değer benim hayatımda.

Repertuarım bir hayli geniş. Yaklaşık yani bildiğim kadarıyla 3000 civarında. Yememişim, içmemişim. Şarkı biriktirmişim. Kendimi bildim bileli. Daha çok eskiler, nostalji, 90'lar, 45'likler ve alternatif çok seviyorum, tercih ediyorum. Türkçe rock da aynı zamanda.

bizim aylık programlarımız var. Hangi günlerde müzik yapacağımız belli. Bir koordinatörümüz var. Onun eşliğinde belirleniyor bu çalışma saatlerimiz. Yani müzik yapacağım yere gidiyorum, kuruluyorum. Yaklaşık 3 saat civarı bir performans sergiliyorum. Yeterli de oluyor. Sonrası zaten biraz yorgunluk oluyor ses içinde, beden içinde. Sonrasında toparlanıp tekrar aynı şekilde. Yani haftanın 5-6 günü performans sergiliyorum.

0: Teşekkür ederim.
1: Beş kadın var, hayranlık duyduğum. Ben de çok büyük yere sahip. Yani o beş kadından ayrı ayrı içimde parçalar var. Bir numarada Sezen Hanım var. Kendisini çok seviyorum, tarifsiz. Hatta kızı gibi hissediyorum. Onun gözlerine baktığımda ben göz görmüyorum, daha ötesini görüyorum. Yıldız Tilbe var o beşte. Aysel Gürel var, Nazan Öncel var ve Şebnem Ferah var. Tabii çok hayran olduğum sanatçı var. Ama ilk beşi böyle. Yani Sezen Hanım'a çok fazla hayranlığım mevcut. Repertuarımın birçoğunda zaten Sezen Aksu şarkıları oluşturuyor, öyle söyleyeyim.

Yani 5 yaşından beri şarkı söylüyorum. Aslında okuduğum alan bambaşka. Konservatuar okumadım. Sadece şan eğitimim var. Şimdi de işte piyano ile beraber temel müzik eğitimi, armoni vesaire öğreneceğim. Çünkü 200'ün üzerinde şarkı sözüm var ve onları acilen bestelemem gerekiyor. Yani müziğin benim hayatımdaki yeri çok büyük. Benim olumlu ya da olumsuz anlamda psikolojimi tamamen dengeleyen şey müzik. Yani dinlediğim müziklere o yüzden çok özen gösteriyorum.

0: Çok sağ olun. Ellerinize sağlık.
1: O günkü okuyacağım şarkılar aslında tamamen ruh halime göre seçiliyor. Ben seçiyorum yani. Bazen de mesela çok modum düşük oluyor ama insanların bana verdiği güzel enerjiyle ben ayağa kalkıyorum. Bir bakıyorum derdimi unutmuşum. Beraber hüzünlenip beraber sevinebiliyoruz ve çok yoğun bir enerji alışverişi var aramızda.

müzikal yolda en büyük destekçim annem ilk günden beri. Yani herkes bir ön yargıyla yaklaştı. Ailemde, sülalemde ciddi sıkıntılar yaşadım. Ama annem her zaman inandı ve hep yanımda oldu. Allah ondan bin kere razı olsun. Sesim için bir şeyler yapar. Ben çalışırken çok yoruluyorum. Ayakta da çalışıyoruz, yük taşıyoruz vesaire. Böyle kaplarda yemek getirir. Ben nereye gidersem o da sağ olsun desteğini esirgemez. Bu anlamda anneme buradan teşekkür etmek istiyorum kendisine huzurlarınızda. Anneciğim iyi ki varsın.

Çok sağ olun, teşekkürler. Annem burada. Müzik yolculuğuma başlayalı 6 yıl oldu. İlk günden beri hep destek. Huzurlarınızda kendisine teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsın.

0: aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Son 2

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani. İnşallah
1: söz,
0: götürürüz.
1: Sana söz, hep beraber gezelim.
2: Bayağıdır cudutu ilvanlım, ilvanlım, ilvanlıma.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi zamaneyle birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yol sevmeyle ilvanlım, ilvanlım.
1: Uğur Önür. Gel.
0: Umut Sülünoğlu.
1: Ve Zamane Orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da Alfistanlım Laytanlım.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bugün yine birbirinden değerli şarkılar ve birbirinden değerli sanatçılara yer vereceğiz programımızda. Ve çok da özel bir konuğumuz
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, çok kıymetli, çok değerli bir ses Zehra Gül.
2: Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum.
3: Müzik öğretmeni olacaktım aslında, formasyon eğitimim de var. Ama 2020 yılında attığım böyle klipsiz bir şarkı,
4: İsmi
3: Cennetten
4: neydi?
3: Çiçek.
4: Cennetten Çiçek.
3: Evet, o viral oldu.
5: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş

Selamlar, herkese iyi akşamlar. Bir pazar akşamı daha Sinan'la sahnede. Şarttır şarkısı çeyrek milyar olmuş. Ne ara olmuş bilmiyorum yani. Sosyal medya platformları 250 milyona geçen şarkılardan biri. Bu şarkı çok önemli bir şarkı benim için. Çünkü kariyerimizin dönüm noktalarından biriydi. 2017 galiba. 17, 18 böyle bir şey. Bu şarkıyı yazdığımda da çok mutlu olmuştum sonraki tepkilerden. Onu da açalım dedik. Bayağıdır yapmıyoruz bu şarkıyı. Sahnede böyle bir 50 bin kişi, 100 bin kişi bunu hep beraber söylüyor benim konserlerde. O yüzden çok mutluyum bu şarkıdan dolayı. Sinan da sahnede bu hafta, yine geçen hafta çok güzel mesajlar. Sokakta yanağımı sıkan anneler, teyzeler, arkamızdan koşan kardeşlerimiz hep beraber Sinan sahnede yaşadık. Türkiye müzik ekranlarının en çok izlenen müzik programı ve en çok izlenen müzik kanalı. Her yerde yayını olan tek müzik kanalı TRT Müzik Ekranları'na hoş geldiniz. Şimdi bugün çok değerli bir konum var. Ben onunla uzun zamandır Enes Yolcu'nun da arkadaşı, ablası ve ben de hep duyarım adını ve bugüne nasipmiş onu konuk alabilmek. Bağlaması da burada. Bugün gerçekten çok sesi açmanız gereken bir gün. Çünkü çok önemli, çok değerli bir konum var. Değişik şarkılar da seçmiş bugün pop repertuarından ama onu o yapan şarkılardan da var bugün mutlaka. Onları da dinleyeceğiz. Heyecanlıyız. Güzel bir program olacak. Bu pazar ekranlarında müzikle dolu olacak. Bayanlar, baylar, şimdi uzun lafın kısası Sinan'la sahnede Yudum.

0: Yudum Hanım hoş geldiniz.
1: Ellerinize sağlık. Cansın Sinan çok teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Harikasın.
0: Çok güzel bir açılış oldu işte. Aynen. Gördüğünüz gibi. Çünkü ya başka bir şarkıyla başlayacaktık dedim olmaz.
1: Evet.
0: Şimdi burada meşhur, çok meşhur bir şarkı bu. Yudum yudum yapanlardan olabilir mi bu?
1: Kesinlikle
0: İçinde
1: öyle.
0: İçinde yudum lafı geçiyor bu arada.
1: Yani evet öyle geçiyor. Yaptığım eserlerin içinde beste olarak söz ve müziği bana ait. Hani bir Karadeniz aşığı olarak ben normalde Ardahanlıyım.
0: Ardahan.
1: Evet,
0: ha, yine Enes'e yakın.
1: Evet Enes'im o benim canım.
0: Kars komşu.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla Karadeniz'e karşı hep böyle bir sempatim oldu konservatuar
0: benim
1: yıllarımda.
0: Benim de var ya. Benim de hep en sevdiğim evet. bölge olarak söylerim hep.
1: Gerçekten.
0: Orada çok büyük konserler yaptık. Ve hani hep... Şey...

0: Birkaç tane şarkım da var Karadeniz yöresine ait gibi olan. İşte Simsiyahım, Farkım Yok Hiç Geceden
1: Evet,
0: veya
1: evet.
0: Ekin
1: Hepsi çok
0: Uzunlar diye bir
1: kıymetli.
0: kardeşim var, ona Geliyorum Yar. Şimdi bir tane Resul Dündar'la yapacağız falan. Yani benim de var o sempatim demek istiyorum kısacası.
1: Kesinlikle.
0: Çok da güzel bir duygu olmuş. Böyle ama Karadeniz şivesi kullanmadan söylediniz. İçinde hiç.
1: Bazı eserlerde hatta konservatuarda hocamı aramıştım. Buradan selamlar, saygılar kıymetli hocama.
0: Saygılar.
1: Hocam dedim, Karadenizliydi o, Mustafa Demirkaya. Ya dedim, ben hani sözlerde hani sonuçta bir Ardahanlıyım ama hani
0: Ufak tefek yapmak
1: okurken ufak
0: istiyorum.
1: tefek böyle o şiveyi yapmak istiyorum. Sağ olsun o da dile getirdi bana, yazdı. Yazıldığı şekilde okumaya çalıştım. Tabii ki dilim ne kadar.
0: Albüm şeklindekinde öyle. Sahnede öyle
1: Aynen.
0: söylemiyorsunuz ama.
1: Sahnede de genelde söylemeye çalışıyorum.
0: Çalışıyorsunuz.
1: Ama ne kadar oluyor bilmiyorum tabii ki.
0: Peki bu Ardahanlılarla Karslar arasında var mı bir atışma?
1: Hep
0: Var mı?
1: olmuştur
0: Var değil mi? Doğru
1: kesinlikle,
0: biliyorum.
1: kesinlikle.
0: Enes.
2: Kars'ın içerisinde Ardahan.
0: Ha,
1: Ya
0: buradan başladı atışma
1: evet
0: bak.
1: kesinlikle ama biz bir elmanın üç yarısıyız, Kars. Ne kadar da il olarak ayrılsak
0: Iğdır.
1: dahi Kars, Ardahan, Iğdır bir elmanın üç
0: Üç yarısı
1: yarısıdır
0: güzel.
1: kesinlikle.
0: Çok
1: Ben hiçbir
0: güzel.
1: zaman ayırmadım. Hatta yazdığım eserde yine bir beste yapmıştım. Kars, Ardahan, Iğdır'a
0: Bir
1: diye.
0: kazı üçe bölmüşüz.
1: Aynen.
0: Üçümüz yiyoruz diyor.
1: Aynen öyle
0: Değil mi?
1: kesinlikle.
0: Çok güzel.
1: Bizim çok
0: Gider misiniz
1: kıymetlimiz.
0: memlekete?
1: Konserden konsere. Ben aslen orada doğmuşum. 6 aylıkken. Babam annemi kaçırmış oraya.
0: Vay maşallah.
1: Aynen.
0: Acaba
1: Hatta
0: eksi kaç gördünüz en fazla?
1: vallahi bayağı bir
0: Çünkü şöyle de,
1: eksilerdeymişiz.
0: şunu bilirim. Şöyle bir laf vardır. Ardahanlılar ısınmak için Erzurum'a gider. Ciddi söylüyorum.
1: Çok
0: Hani
1: soğuk
0: Ardahan Kars'tan
1: gittim.
0: daha
1: Çok soğuk
0: soğuktu.
1: gerçi. Ardahan biraz daha sıcak. Belki de Ardahan insana daha sıcak dedikleri olsa gerek mi?
0: Oo, atışma var.
1: Şaka bir tarafa, hepsi benim
0: Çok
1: canım.
0: güzel memleketler tabii. Çok
1: Gerçekten
0: güzel.
1: öyle.
0: Hani ama zorlu şartlar. Ama şimdi
1: Çok.
0: Karşıdaki bu son zamanlarda değil mi? Turizm Bakanlığımızın el atmasıyla inanılmaz turistik bir
1: Gerçekten
0: bölgeye
1: çok
0: döndü.
1: güzel, acayip bölge oldu. Bütün geçen Deniz de
0: Kayaklar da başladı.
1: oradaydı.
0: Sarıkamış da öyle. Ardahan'da da belki bu tarz yatırımlar yapılıyor olabilir.
1: Ardahan o kadar güzellikleri var ki kesinlikle gidip
0: İnince ne
1: görmeleri
0: kadar?
1: lazım.
0: Kavala'dan ince Ardahan'ı.
1: Bir saat, 1,5 saat gibi
0: Gibi.
1: zannediyorum. Evet, öyle hatırlıyorum.
0: Sen gördün mü Ardahan'ı?
2: Çıldır'a gittim geçen, -35 derece.
1: Ya
0: Çıldır
1: çok
0: Ardahan'a
1: soğuk.
0: mı ait sayılıyor?
1: Evet,
3: Kars'la
1: evet.
3: ortasında,
0: Ortası.
3: birazı Kars'a bağlı, bir tarafı Ardahan'a bağlı.
0: Orada
1: Yarı
0: değil mi
1: yarıya.
0: meşhur buzda balık falan
3: Evet.
0: var. Değil mi?
3: Kızak.
1: Çok güzel yerler senin. İnşallah bir gün sen de gidersin
0: Ben şeye
1: ya.
0: kadar geldim. Benim sınırım şey. Kars'ı da gördüm.
1: Evet.
0: Doğu Ekspresi ile. Çok göremedim tabii. Ama çok
1: Mutlaka git.
0: özel bir doğası var tabii.
1: Gerçekten
0: Geçişlerde falan
1: öyle.
0: trenden de inanılmaz manzaralar gözüküyor.
1: Kayak merkezleri çok güzel.
0: Çok güzel oluyor. Şimdi
1: Hepsi güzel.
0: Erzincan'a da hatta bir tane kuruldu.
1: Evet.
0: Güzel,
1: Anne
0: memleketin her
1: tarafım
0: yeri
1: da
0: güzel.
1: Erzincan olduğu için orayı da evet çok
0: Erzincan.
1: seviyorum. Evet, anne
0: Aa
1: tarafım
0: maşallah.
1: Erzincan.
0: Ne güzel. Peki Yudum Hanım bu kaç yıllık bir serüven diyebiliriz? Bir 30 yıl oldu herhalde.
1: Şöyle söyleyeyim sevgili Sinan. Ben ilkokul bittikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdim.
0: İTÜ'densiniz siz.
1: Evet, orta lise, üniversite orada bitti.
0: Aile destekledi mi
1: Tabii
0: üniversite
1: ki
0: konservatuvarı?
1: bizde yani tabiri caizse hani silah zoru diyeyim ben. Baba benim çok iyi bir müzisyen. 72'lerin çok iyi bir bağlamasıydı.
0: Ne güzel maşallah.
1: Keza büyük babam halk ozanı, hatta rahmetli Kıvırcık Ali de çok güzel bir
0: Allah
1: eseri vardı.
0: rahmet
1: Bak şu
0: eylesin.
1: feleğin içine, mekan cennet olsun.
0: Mekan cennet olsun.
1: Annem Sezen Cumhur Önal'ın öğrencisiymiş.
0: Ay ne güzel.
1: Aynen. Nilüfer'le.
0: Çikolata renkli şarkımızı
1: Evet
0: anons
1: ya.
0: ederdim.
1: Annemin albümü çıkacakmış o dönem. Fakat dedem demiş ki ben Sazcı'ya kız vermem. Benim babam da alıp annemi Ardahan'a kaçırmış.
0: Vay
1: O
0: maşallah.
1: da kendi içindeki o sevdasını, müzik sevdasını biz üç kız kardeşe verdi. Onlar da
0: Üç kız
1: birisini,
0: kardeş misiniz?
1: evet üç kız
0: Maşallah.
1: kardeşiz. Birisi nikah memuru, birisi bankacı. Ama acayip nota ve bağlama, gitar çok iyiler
0: Ne güzel ya.
1: diyebilirim.
0: Dönüm noktası dediğiniz şarkınız hangisi? Ben bu
1: Dönüm
0: beni yudum bu
1: noktası,
0: yaptı, yudum yaptı.
1: şöyle söyleyeyim. Esmesin Ayrılık diyebilirim.
0: Esmesin ayrılık değil mi?
1: Aynen.
0: Evet.
1: Çok
0: En çok
1: izlendi,
0: patlayan
1: çok
0: o.
1: sevildi dizilerde, hala dizilerde.
0: Ama o bugün yok. Yazmamışsınız onu.
1: Yazmamıştık, sen söyleyince iyi de oldu
0: Evet.
1: aslında, biliyor musun?
0: Aynen öyle. Ben dedim ki yani Esmesun diye
1: Evet,
0: söyleyeyim.
1: Esmesin
0: Esmesun
1: Ayrılık.
0: olmazsa olmaz. Ama şimdi tabii müzik zamanı. TRT Müzik'te Sinan Hasan'da Yudum Hanım daha çok duymak istiyorlar. O yüzden şimdi aç sesi. Çünkü sırada neyi söylesek acaba? Değişik şarkılar da seçmişsiniz ama.
1: Çok
0: Bugün Ahmet Kaya'ya da bir göndermemiz var.
1: Sana özel bir repertuar ve ilk kez okuyacağım. Sağ ol. İnan. İnan ilk kez okuyacağım. Yani kimse duymamıştır.
0: Harikasın. Dolayısıyla evet, ters köşe şarkılar.

0: Ters köşe şarkılar hatalar da olursa affola.
1: Hiçbir
0: Olur
1: şey
0: mu?
1: olmaz. Ne yapalım şimdi o zaman?
0: Nereden bileceksin diyelim mi? Ahmet
1: Buradan
0: Kaya şarkısı.
1: rahmet Ahmet Kaya'yı da bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz.
0: Aynen.
1: Nereden bileceksiniz? Şimdi yudum farkıyla Sinan'la sahnede.
0: Senin piyano olduğuna daha
1: Geldi.
0: başka bir oluyor biliyorsun değil mi?
1: Sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Cansın. Emeklerine yüreğine sağlık sevgili Sinan.

0: Nereden, nereden bilecek?
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Böyle bir gerçekten ne zaman çalınsa da hiçbir zaman değerini kaybetmeyen bir şarkı.
0: Asla, çok güzel.
1: Sahnede de öyle. Anlatım da çok kuvvetli. Yusuf Hayaloğlu olabilir diye düşünüyorum.
0: Mekan cennet
1: olsun. Tam bilmiyorum
0: evet,
1: ama.
0: Evet, öyle.
1: Onu da buradan rahmetle analım bir kez daha.
0: Saygıyla.
1: Evet, nereden bileceksinizden sonra şimdi tabii Türk sanat müziğine uygun, Türk halk müziğine uygun, arabesk uygun. Ne yapacağız biz böyle?
0: Çok
1: Türk
0: seviyorum
1: popuna
0: ya.
1: Da uygun, her tarz
0: ben
1: değil mi?
0: Ben pop müziği de çok seviyorum, Türk müziğini çok seviyorum, klasik Türk müziğini seviyorum.
1: Kulağına hoş gelen her şeyi seviyorsun.
0: Aynen. Benim için önemli olan kalite olsun Sinan.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Yeter ki kaliteli bir iş yapasın, insanlara doğru duygu geçişi olabilsin. O laflar çünkü yıllarca kalıyor akıllarda.
0: Aynen öyle.
1: Geçen gün konuşuyorduk, eskisi gibi sevgi, sevdalar kalmadı ki sevda şarkıları kalsın diye. Hakikaten aynen. De öyle. Bizim bile 2000'li yılların başında yaptığımız şarkılar daha güzel anlatıyormuş aşkı yani. Hep
0: çok
1: öyle oluyor.
0: Gerçekten. Çok başka.
1: Maalesef yani ama bir şekilde müzik, o şarkılar şu an değerleniyor, bu da hoşuma gidiyor. Eskilerin tadı kaçmıyor Esma'nın.
0: İşte insanlar eskileri o yüzden dinliyorlar. Çünkü gerçek duygu orada.
1: Doğru.
0: Gerçek aşk orada, gerçek sevgi orada. Samimiyet orada, her şeyden önemlisi.
1: Gece veya işte bir aktivite her zaman günümüzün popüler bir şarkısıyla başlıyor ama gecenin sonu her zaman eskiye bağlanıyor.
0: Aynen öyle, kesinlikle.
1: Asıl duygu
0: çok
1: saatlerinde.
0: Doğru, çok haklısın. Değil mi? Gerçekten.
1: Şimdi hayallerden bahsedeyim. Hayallerinizin %80'ine ulaştığınızı, 90'a ulaştığınızı söyleyebilir misiniz şu anda? Yoksa daha var mı hayaller?
0: Daha var sevgili Sinan. Hayallerim daha çok var. Tabii ki yaşadığımız şu anki şartlar belki engel oluyor. Yaşanmışlıklar var. Yeni neslin farklı müziklere, farklı diyaloglara yönelmesi var her şeyden önce. Tabii ki ben elimden geldiğince kendi müziğimizi, sazımı yeni nesile yaymaya çalışıyorum.
1: Önemli, evet.
0: Yani hayalim bu. Evet, tam anlamıyla ulaşmadı ama bir gün ulaşacaktır. Ya da öldükten sonra diyelim.
1: Allah korusun da bence ulaşıyor dizilerle, sosyal medyadaki
0: evet.
1: Paylaşımlarla.
0: Diziler çok önemli bu anlamda.
1: Evet, diziler çok değerli.
0: Çünkü
1: tabii
0: çok
1: bu anlamda.
0: Çok izliyoruz dizileri.
1: Ama hiçbir bir yudum adı hiçbir zaman yok olmuyor. Çok şükür yani diyelim.
0: Ne mutlu.
1: O yüzden gerçekten yakıştığını düşünüyorum bütün bu tırnak içinde karambol arasında yudum şarkılar her zaman nefes oluyor değil mi?
0: Şansın, çok teşekkür ederim.
1: Şimdi bizim son albümden bir şarkı var. Yine ona istek bir kere yapmıştık, bir kere daha istediler. 4K albümünden Diyemiyorum şarkısı. Daha çok yeni. Hani şu günlerde duymaya başladınız. Bunu da bir dizide kullanacağız yakında bu şarkıyı. Enes çok güzel söylüyor bunu. Ben de onunla bir çalıp söylemek istedim tek piyanoyla. O zaman şimdi Sinan'la sahnede Diyemiyorum zamanı.

0: Evet.
1: Harikasınız.
0: Stüdyoda romantik anlar.
1: Gerçekten çok iyiydi.
2: Bu da böyle bir şarkı işte Yudum Hanım.
1: Enes'in yüreğine sağlık.
2: Diyemiyorum, ağzına sağlık
1: Enes. Ellerine sağlık.
2: Bunu paylaşırım ben Reels.
1: Evet, çok güzel.
2: Vallahi paylaşırım mı? Normalde yapay zeka ile söylettim bu şarkıyı. Aha. Bizimki yapay zekadan da daha güzel söylüyor.
1: Ay canım benim ya.
2: Doğal zeka var bende bir tane.
1: Yani işin ilginç tarafı sevgili Sinan. Enes arabeksi de çok arabeksi okuyor.
2: Evet.
1: Halk müziğini tam bir türkü gibi okuyor.
2: Söylüyor.
1: Popu da pop gibi okuyor. Abi böyle bir şey olmaz.
2: Şimdi burada tabii yeri gelmişken, geçen gün de bunu konuştuk. 2025'te çok büyük usta müzisyenleri kaybettik.
1: Evet, evet.
2: Çok kaybımız oldu. Son yıllarda diyeyim daha doğrusu. Ferdi Baba'dan sonra işte bir sürü kişiyi saydık. Burada hayatını kaybeden bir Muazzabacı gibi bir dev isim kaybettik.
1: Ya ya.
2: Ona hep burada bu programda Sinan Asan'da naizane anmaya çalışıyorum hepsini.
1: Saygıyla.
2: Daha sonra Metin Aralat'ı kaybettik.
1: Evet, çok üzgün.
2: Daha sonra gerçekten bizi çok mutsuz eden Volkan abinin ölümü. Volkan Konak.
1: Aynen.
2: Bütün bu insanları anmak ölmeden önce aslında birazcık daha değerli.
1: Ya ya.
2: Biz maalesef hadi compilation albüm yapalım. İşte Güllü'yü kaybettik. Gibi bir sürü isme maalesef veda ettik. Bu insanların hayatta kendi yerini anlatması aynen daha değerli benim için. Ama biz hemen öldükten, insanlar öldükten 2-3 hafta sonra onların karışık albümlerini dinlemeye başlıyoruz. Veya evet, popçulara bir tane söyletip rockçulara bir tane söyledi değil mi? Yaşarken aynen keşke o anılsa ve...
1: Ya ben de mesela Allah rahmet etsin Volkan Konağ'ın şöyle bir şeyi vardı. Hep dua ederim ona. Her zaman aklıma geldiğinde yüksek lisans tezimde sevgili Sinan benim konum konservatuar mezunu solistlerin profesyonel icra alanlarında karşılaştıkları zorluklar çözüm önerileriyle ilgili çok geniş kapsamlı anket ağırlıklı bir konuydu. Ya bir kere ikilemedi. Öyle bir yazı gönderdi ki bana. Allah mekanını cennet etsin onun. Yani böyle insanlar bizim çok kıymetlimiz. Yani yaşarken değeri bilsin.
2: Aynen.
1: Hep bilinsin.
2: Keşke.
1: O yüzden yani ben
2: Volkan
1: de onun...
2: abi son yıllarda gerçi biraz o şeyi çok uzun yıllar sonra aldı o mutluluğu ama bazı kişilerde unutulmalar oluyor maalesef.
1: Asla unutmayacağım insanlardan.
2: O yüzden şimdi onu da buradan aleni aleniyle almak
1: evet,
2: istiyorum.
1: Hani
2: onu
1: alalım,
2: yazmışsınız.
1: Evet. Şimdi... Onu da ilk kez okuyacağım burada
2: öyle
1: sizlerle.
2: Öyle mi? Ne güzel.
1: Ya dedim ya bugün bütün eserleri sana ilk oldu.
2: Ne güzel. Sağ olun.
1: Sizlerle.
2: Teşekkür ederim.
1: Canımsınız
2: Sinan
1: benim.
2: Sinan Asane'de aleni aleni şimdi.

0: Bravo.
1: Harikasınız.
2: Vallahi bu kadar az provayla harika çıkıyor ya.
1: Canımsın, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
2: Evet, aleni aleni.
1: Evet.
2: Ne kadar güzel oldu ya.
1: Çok da güzel oldu, evet.
2: Benim tekrar buradan hem bestecisini, söz yazarını hem de rahmetli Volkan abi anmış olduk. Ağzına sağlık, çok yakıştı.
1: Çok teşekkür ederim sevgili Sinan.
2: Gerçekten çok yakıştı. Sana bir tane karma böyle mix bir albüm yapmak lazım bence.
1: Evet, çok seviyorum, evet.
2: Her telden olsun adı da.
1: Aynen
2: hem
1: öyle.
2: Hem elinde de bağlama var, bağlama
1: Enes
2: teli.
1: Enes duydu mu? Enes'im duydu mu?
2: Adı her telden olacak. Her telden bir şarkı Enes. O stres.

0: oluyor. Mesela ben şimdi ona şey yapıyorum. Enes Boranca yapmamız lazım işte diyorum falan. Bugün ayın kaçı diyor? 13'ü. 15'inde ver diyorum.
1: Tamam.
0: Böyle hemen üstünü başını düzeltmeye gidiyor. Sonra da abi ben orada sana diyemedim de. Benim abi bu nefes alayım abi bir ay. Ama hızlıdır.
1: Evet.
0: Speedo Gonzalez. Sen
1: diyorum telaş işleri genel müdürü.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Peki annelikle beraber sanatçılığı yürütmek zor oldu mu ilk doğumlu yıllarında?
1: Asla olmadı.
0: Yani beraber yürütebildin doğumlu yıllarında.
1: Hiç zor olmadı. Yani insan sevgiyle ne yaparsa yapsın asla aşamayacağı hiçbir zorluk yok. Yeter ki ona inansın, yeter ki onu sevsin, yeter ki şuraya bassın.
0: Tabii. İstedikten sonra...
1: Evet, hepsi oluyor.
0: Aşk da sevgiyle yapılınca...
1: Ben mesela yüksek lisans yaparken bana dediler işte sen ne yapacaksın? Yüksek lisansı zor olacak, konserlerin var. Sana yüksek sanatçı mı diyecekler? Böyle esprilerde. Karşınızda yüksek sanatçıydım.
0: Yüksek lisansı da yap, onu da yaptın.
1: Yaptım. Asla üşenmedim.
0: O
1: dedim
0: zaman İTÜ'de herhalde bir 10 sene falan...
1: 12 sene İTÜ'de okudum.
0: 12, 8 yani artı 4
1: gibi. İlkokul bitti. Orta 1'de gözümü orada açtım. Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım. İyi ki yapmışım. Halit'te. Doktorayı düşünüyorum eğer nasip olursa.
0: Bir de.
1: Evet istiyorum.
0: Vay
1: ayrıca
0: maşallah.
1: Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısıyım bu arada.
0: O işlere gidiyorsunuz değil mi? Çok değerli
1: evet,
0: işler oluyor.
1: Evet çok kıymetli hatta.
0: Büyük orkestralarla gidiliyor işlere.
1: Büyük orkestra ve çok kıymetli konserler bunlar.
0: Çok değerli oluyor o konserler. Evet. O işler çok ben de bazen denk geliyorum. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Tebrik ederiz buradan da. Peki... Küçükken hani en çok dinlediğin böyle idol olarak aldığın bir bağlama çalıp şarkı söyleyen bir tabii kadın ki sanatçı var mıydı?
1: Nuray Üftaş.
0: Nuray Hanım.
1: Nur içinde yatsın. Dedik ya bütün sevdiklerimiz birbiri gittiler.
0: Rahmet eylesin.
1: O çok iyi bir bağlamaydı. Çok iyi bir ablaydı. Çok iyi bir müzisyendi. O bizim her şeyimizdi ya. Konservatuvarda okurken onun ismi hep okulda geçerdi. Çok severdik onu.
0: İdolize edilmişti yani o
1: her
0: zaman.
1: Her
0: Nuray
1: zaman.
0: Eftaş
1: kesinlikle
0: gibi falan.
1: Aynen öyle. Güler Abla, Güler Duman.
0: Arif
1: çok Sağ ile
0: beraber galiba hep.
1: Arif Hıca ile evet o da çok kıymetliydi. Musa Eroğlu, Güler Duman.
0: Musa Bey.
1: Yani bunların kıymeti tabii ki yaşarken bilinsin
0: Türk
1: umarım.
0: Türk halk müziğini nerede görüyorsun şu anda ülkemizde?
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Maalesef
0: popüler... O kuşak kayboluyor mu?
1: Kaybolmaya başladı gibi geliyor. Çünkü popüler kültür artık çocuklarımızın beslenme çantasına kadar girdi. Yani biz eskiden beslenme çantamızda...
0: Mandalina koyuyorduk, şimdi avokado koyuyoruz.
1: Mandalina koyardık. Şimdi cız burger, bilmem ne burger.
0: Değil mi?
1: Artık onlar gidi maalesef. Maalesef çok acı bir durum. O yüzden ben elimden kendi kızım dahil evde saz çaldığım halde... Anne diyor ne olur bize bilmem neyi aç. Ben bunu dinlemek istemiyorum. Mesela kendi kızım öyle üzülüyorum ki. Yani bu bizim özümüz maalesef hani istediğimiz kadar elimizden geleni yapalım ama bir yerde tıkanıyoruz.
0: Bu sosyal medya çağında çok zorlanılıyor. Ama Türk halk müziğini yok etmemek için TRT Müzik var.
1: Kesinlikle
0: TRT
1: olsun.
0: TRT Türk var. TRT'nin
1: kesinlikle
0: kanalları var. Aynen. Hani o yüzden o
1: bitmeyecek
0: çünkü
1: ya. Eninde sonunda nereye giderse
0: dönülüyor
1: gitsin, dönsün, dolaşsın yine gelecek.
0: Halk müziğiyle sanat
1: yer
0: müziği.
1: Halk müziği.
0: Doğru.
1: Asla gitmeyecek yani.
0: O zaman bir çok güzel bir şarkı daha yazmışsın oraya not olarak. Onu da gördük.
1: Evet,
0: Arka Mahalle.
1: 90'lar. Evet,
0: 90'lar
1: Ahmet
0: yine.
1: Kaya, evet,
0: Arka Mahalle'yi şimdi Yudum Farkı'yla Sinan'la sahnede dinliyoruz.
1: Canım benim.

0: stüdyoda bir yudum sevgi. Maşallah. Aklıma geldi ki, şimdi Mert çok keyifli çalıyor, çalarken Ahmet Kaya şarkılarını. Sonra aklıma geldi ki, Mert Ahmet Kaya'yla çalıştı. Onun davulcusuydu küçükken değil mi Mert? 17 yaşındayken. Vay yani o, çünkü hatıraların çok onunla, anlatırsın hep.
1: Şu an gözünde neler canlanıyor kim bilir değil mi?
0: Dur bakayım Mert. Dur evet. Mikrofon lazım.
2: Çok konserler verdik Ahmet abiyle. Ben 17-18 yaşındaydım. 2 sene çaldım. Yurt içi yurt dışı bir sürü konserler verdik. Bu söylediğiniz şarkı da hep repertuarımızda vardı. Ya. Çalarken bir an böyle gözümün önüne geldi yani. Çok güzeldi. Evet gerçekten. Sizin de ağzınıza sağlık.
1: Tebrik ederim. Büyük şans sizin için.
2: Harika söyledi. Evet aynen öyle. Aynen öyle. İnsan olarak da çok iyi bir insandı Ahmet abi. Çok severdik. Harikaydı. Harika bir insan. Ben 17 yaşındaydım. Yeni yani 15'te başladım davul çalmaya. 2 sene sonra Ahmet abiye çalmaya. Evet, evet. 17-18 hep yardımcı olurdu falan. Çok müthiş bir insandı. Mekanı cennet olsun.
1: Evet. Bütün ustaların mekanı cennet olsun.
0: Aynen öyle. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
1: O kadar çabuk geçti.
0: Evet, Bir Yudum Sevgi. İlk albüm müydü Bir Yudum Sevgi?
1: Evet, Bir Yudum Sevgi ilk albümdü.
0: Kaç albüm var diyebiliriz?
1: 6 tane albüm var. Bir Yudum Sevgi ilk albümümdü benim. Aslında öyle bir eser de yoktu albümde ama hani yudumdan
0: adını öyle koydunuz.
1: Adını Bir Yudum Sevgi. O zaman yaptım. Şarkılar arabeskti.
0: Evet.
1: Anlamıyorsun gönül derdinden. Esengül şarkıları falan
0: yani böyle bir albümde. Halk müziği olarak çıkmadı mı?
1: Asla değildi.
0: Allah Allah.
1: Tamamen bir arabeskti.
0: Vay be, biraz o Ceylan zamanlarına falan hatırlatan bir...
1: Aslında Ceylan zamanında ben Gülhane'de yarışma vardı.
0: O Gülhane'ye yakaladınız mı o şeyi?
1: Aynen, ben o zaman 7 yaşındaydım. Sinan, elektro sazla çıkmıştım 7 yaşında. Birinci olmuştum. Vay. O zaman tabii Ceylanlar dönemi falan. Albüm teklifleri, babam asla dedi. Ya dedi bu okulu okuyacaksın.

0: Ya konservatuvar okuyacaksın.
1: Maşallah.
0: Sakın istemiyorum dedi. İzin vermedi. O dönem. Vay,
1: ne güzel.
0: İstemedi yani.
1: Dediniz de Enver Tatar galiba.
0: Evet, halk müziği ozanıydı. Dedim ya, Kıvırcık Ali'de bestesi.
1: O da çok
0: bak,
1: değerli.
0: Bak Şifeli işine neler getirdi başıma. Çok güzel eserleri vardı.
1: Benim Kıvırcık Ali'yle tanışmış mıydınız?
0: Biz hiç ayrılmadık desem.
1: Öyle mi?
0: Ben 18 yaşındaydım rahmetli Ali abiyi tanıdığımda. Bizim o zaman düğün salonumuz vardı sevgili Sinan. Orada çıkardı Ali abi. O gün bugün biz hiç ayrılmadık. Çok çok iyi bir dosttu, çok iyi bir abiydi, çok değerli bir sanatçıydı.
1: Çok güzel hayat yaşamışsınız.
0: Çok, ya, çok güzel.
1: Genç yaşta geçti. Bayağı bir tecrübe var, olmuş yani.
0: İşte konservatuarda olmamın verdiği bazı avantajlar da vardı. Bütün sanatçılarla aşkındır yenge olsun.
1: Ercan güzel Ercanlar değil mi o zaman?
0: Evet, aynı dönem. Güzel. Ama onlar üniversitedeydi, ben orta sonda formalardaydım.
1: Onlar biraz büyük ama sizden.
0: Bizden büyüktü.
1: Bir 5, bir 7-8 yaş
0: aynen
1: kadar değil mi kuşak?
0: Onlar üniversitedeydi ben ilkokula başladığımda.
1: Değil mi? Ama o zaman da İTÜ'ymüş o kantin yani,
0: çok
1: değil mi?
0: Çok güzeldi o kantinimiz
1: falan.
0: Yok mu tabii.
1: Herkes.
0: Hepimiz bir aradaydık ya, çalıp söylerdik.
1: Çok güzel, çok teşekkür ederim. Ben müthiş bir program ederim. Oldu gerçekten.
0: Benim
1: bir yudum
0: öyle.
1: Sevgi oldu bu programın adı. Yudum yudum bütün şarkılardan biraz tattık diyebiliriz ve ayağınıza sağlık. Sizi tanıma çok memnun oldum.
0: Ben de çok
1: Enes
0: memnun
1: hep
0: oldum.
1: Anlatıyordu ama zaten.
0: Canım benim.
1: Anlattığı kadar varmış. Şimdi iki tane... yine ters köşe diyeceğim şarkıyla bitireceğiz.
0: Evet. Diyorum ya, sana özel oldu o
1: vallahi
0: gün
1: böyle. Çok teşekkür ederim. Biri böyle ayrılık olmaz. Diğeri de Metin Özürk'ünün zannedersem.
0: Evet. 90'lar.
1: 90'lar.
0: Aramadın ah aylardır.
1: Metin abi
0: Eda.
1: Bir tane şarkı yaptı. Yıllardır hala aynı şarkı devam ediyor.
0: Hala söylüyoruz. Hala o şarkılar unutulmayacak.
1: Metin abiye de buradan sevgi dersen. En son onu bir dizide gördüm. Dizide oynuyor şimdi.
0: Evet ya.
1: Ondan sonra ona bütün saygımı, sevgimi sunuyoruz. Çok iyi, karı koca çok iyi
0: çok
1: müzisyenler. Müthiş
0: gerçekten.
1: Bir ruhları var, duyguları var. Saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Onu da şarkısıyla anacağız. İşte bu tarz insanların yaşarken değerini bilip çok
0: aynen
1: fazla anmak lazım.
0: Evet, gerçekten.
1: Sonra üzülüyoruz.
0: Gerçekten.
1: Ayağına sağlık tekrar. Herkese,
0: çok teşekkür ederim.
1: Senin adına da çok teşekkür ederim bizi izleyen herkese. Sinan'la sahnede sesi açmaya devam edin. Bizi sevmeye, bizi izlemeye devam edin. Biz de inşallah sizi utandırmayacak programlar yapacağız her zaman. O yüzden haftaya başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sesi açın.
0: Sevgiyle.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım, hazırsanız. Tüm alkışlarınız Jarvis'e.

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri altın, gümüş...

Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.

0: Evet arkadaşlar, yeni bir güne merhaba.
1: Yeni maceranızla beraber.
0: Ehliyet kemerini takın, bu çok önemli bir şey.
2: Yola çıkın.

0: Naja, also das ist.
1: Der Carlos Tschüss. Bugünkü durağınız Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ymiş. Oo, neymiş?
2: Neden orayı?
1: Konya Tropikal Kelebek Bahçesi. Kelebeklere şarkı konser vereceğiz. Ne?

0: 30 dakikalık bir müzik performansı hazırlayın. Müziğiniz hafif, zarif, özgür olsun. Kelebekler nasıl uçuyorsa siz de öyle çalın. Sonra doğal sesleri ve mekanın ambiyansını performansa yedirin. Ya doğadaki sesten atıyorum bir yerden bir ses duydum. Laminör. Sen de laminör. Finaldeyiz. En çok ilham aldığınız noktada kapanış parçasını doğanın tam kalbine bırakın. Protanız müzik. Uçuş serbest. Evet, bugün kelebekler gibi uçuyoruz.
1: Omzumuzda falan kelebeklerle yapar mıyız biz?
0: Aynen. Coşkun, bir bakar mısın?
2: Evet, tam da ona bakıyorum abi.
0: Konya Tropikal Kelebek Bahçesi neymiş, niye kurmuşlar?
2: Bayağı 60 tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunmaktadır diyor.
3: Ya gerçekten kelebek görecek miymiş?
2: Bahçede 195 türde bitki bulunmaktadırmış. Kelebekler kendi nektarları etrafında uçarken gözlenebilmektedir diyor. Yani o 195 tane bitki türünün üzerinde kelebekler uçarken gözleyeceğiz, izleyeceğiz onları. 3500 metrekarelik gezi alanı ile toplamda 7600 metrekarelik bir kullanım alanına sahipmiş.
0: Kelebeğin ömrü ne kadar?
3: Bir gün diyebiliyorum.
0: Ben mesela bu kadar.
3: Öyle derler yani.
1: Bir gün hafta falan gibi bir şey duymuştum ben ya, bazı türlerin bir hafta.
0: Bir ona bakar mısın? Hangi kelebeğin ömrü uzun?
2: Kelebekler bir hafta ile bir yıl arasında yaşayabiliyormuş.
0: Vaa! O zaman şimdi burada olan gidecek göreceğimiz kelebekler...
2: O yanlışmış Musti bu arada. Dünyada hiçbir kelebek bir gün yaşamaz diyor.
3: Ya buradan da duyuralım bunu yani.
2: Araştırdığımız internet sitesi de konyatropikalkelebekbahçesi.com.
1: Direkt oradan çıktı.
2: Aynen. Yani.
0: Biraz sanki bugün şey yapacağız böyle, sessiz bir müzik yapacağız orada yani. Çünkü kelebeklerin kanat sesleri yok. Onlar zaten sessiz. Bizim de bence bugün böyle çok hareketli şeyler değil de böyle enstrümantal, işte minik minik, sakin sakin. İşte o şeyi de rahatsız etmemek lazım. Kemençe var, bağlama var, türküler var. Sakin sakin, kelebekler gibi süzüleceğiz.

0: Kelebek Vadisi'si.
1: Evet, Kelebek Vadisi'ne geldik.
0: Kelebekler Vadisi.
2: Biraz daha sessiz konuşalım. Kelebekler daha sulu büyümüş.
3: Şu bayağı güzel bir yere benziyor.
1: Sağ ol.
4: Ama rutubet, farkında mı? Sanki Ağustos'ta çay toplamışsın böyle. Su olmuşsun ya böyle dürdeğin yerde.
0: Buranın sabit bir sıcaklığı varmış değil mi?
4: Yani 28 derece, 80, %80 de nem oranında.
0: Kelebeklerin yaşam hakkı.
1: Bir de kelebekleri burada üretiyorlar, gördün mü şimdi?
0: Ha şey, kozaları var.
1: Kozu ne?
0: Öyleydi değil mi?
1: Kozalarımız.
0: Çok güzel.
5: Çok güzel. Parti var burada ya.
6: Aynen.
5: Şey, bahçe partisi var ya. Bak.
7: Hey, merhaba. Siz
8: kimsiniz?
5: Selam. Merhaba, nasılsınız? Rahatsız etmeyeceğiz sizi. Uçun.
6: Evet, türkülerimizi kelebekler dinleyecek.
5: Kelebeğe türkü söylemek. Balığa da söyledik dün.
0: Balığa söyledik.
5: Bugün kelebeklere söyleyeceğiz. Yarın bakalım ne söyleyeceğiz. Hadi görüşürüz.
4: Gerçi ben Konya'ya bitiremezsin ha aslında şuralara baktığında. Gelsin buraya 10 günde bitmez.
0: Daha güzel şeyler yapmışlar ya böyle. Evet. Bu başka Konya'dan başka bir yerde var mı acaba bu?
4: Ben siz. Bu da burada yatıyor, keyif yapıyor.
0: Burada çalalım mı?
4: Nerede çalacağımıza bakalım nerede yani. Bir bakalım nerede ne yapalım.
0: Aa, bir bakalım.
4: Fazla bile darlatmadan.

Kelebekler Vadisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Konya Kelebekler Vadisi'nde kelebeklere türküler söylüyoruz. İlk türkümüz Magusa Limanı. Küçük küçük böyle sessiz sessiz türküler söyleyeceğiz. Onları da çok rahatsız etmeyeceğiz. Bu kısa ömürlerinde gürültü yapmadan onlara müzik yapmaya çalışacağız. Hoş geldiniz, sefalar getireceğiz.

0: Yine güzel bir türkü söyledik hep birlikte. Şafak söktü yine. Tunam Uyanmaz adı türkü.
1: Kelebeklere müzik ziyafeti oldu bayağı.
0: Kelebekler uyanmaz bence bu dingin müziğimize. Buradan devam edelim. Bir sonraki türkümüz de sürpriz olsun.

0: Bir Veysel Türküsü'yle de Konya'daki bu Kelebekler Vadisi'nden selam
1: Yani
0: olsun.
1: önce balıklar Veysel'i dinledi, şimdi
0: Evet, balıklara
1: kelebekler.
0: Veysel'i dinlettik. Kelebeklere Veysel'i dinlettik. Ne mutlu bize ki ozanlarımızın türkülerini böyle canlılara, çiçeğe, böceğe her şeyi söyleyebildik bugün.
1: Benim böyle bir motivasyonum oluştu ya. Bir ineğe de okumak istiyorum böyle
0: Olabilir,
1: mesela.
0: hayvanlara da okunabilir. Yani müzik herkese yapılabilir. Şimdi bu güzel ortamdayken Konya'yı bir Karadeniz'e götürelim. Bir hey gidi Karadeniz yapalım kemençeyle. Sonra bir koy verdim gittim beni. Gelaver adresi yani. Onunla birlikte programımıza veda edelim. Konya Kelebekler Vadisi'nden herkese selam olsun. Konya'ya gelmek isteyen, Mevlana'yı görmek isteyen, Konya'nın güzelliklerini, bir sürü güzelliği var. İşte hepsini görmek isterseniz Konya'ya buyurun gelin. Herkes güzel, insanlar güzel. Kimsenin yüzü kötü değil. De geldiğinizde insanlar size gülümsemeyle başlıyorlar selam vermeye. Şimdi Karadeniz'den Konya'ya selam getirelim. Bir dahaki programda görüşmek üzere diliyoruz. Selam olsun.

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani. İnşallah
1: söz,
0: götürürüz.
1: Sana söz, hep beraber gezelim.
2: Bayağıdır tuttu ilvanlım.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi Zamane ile birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yol sevmeyle İlvanlım.
1: Uğur Önür. Gel.
0: Umut Sülünoğlu.
1: Ve Zamane Orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da Alfistanlım Baytanlım.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: bugün yine birbirinden değerli şarkılar ve birbirinden değerli sanatçılara yer vereceğiz programımızda. Ve çok da özel bir konuğumuz olacak.
1: Evet, çok kıymetli, çok değerli bir ses Zehra Gül.
2: Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum.
3: Müzik öğretmeni olacaktım aslında, formasyon eğitimim de var. Ama 2020 yılında attığım böyle klipsiz bir şarkı,
1: İsmi
3: Cennetten
1: neydi?
3: Çiçek.
1: Cennetten Çiçek.
3: Evet, o viral oldu.
4: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba sevgili kayıthane izleyicileri. Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit, piyanoda ben Tulio Tırpan. Bugün bir programda daha beraberiz. Açılışta Alegre Korea'nın Pescador Balıkçı isimli bir parçasını seslendirdik. Eski bir dostumuz, çok çok iyi bir besteci. Brezilyalı. Güney Brezilya'dan, Porto Alegre'den Mutluluk Limanı. Daha çok beyaz Brezilyalıların yaşadığı bir bölge diye aklımda kalmış İtalyan ve Arap mültecilerin. O yüzden de işte bu çaldığımız müzik bayon ve bayan ritmi de büyük ihtimalle zaten Araplardan Brezilyalılara gelmiş bir hediye. İşte dünya böyle bir kültür bulamacı. Biz de bunun bir yerinden tutmaya çalışıyoruz. Tekrardan hoş geldiniz.

0: Evet, bir Brezilya yöresinden bir türküyle programımıza devam ettik. Forrozin. Şimdi niye bugün bu kadar Brezilya bölgesinden, Güney Amerika'dan müzikler çalıyoruz? Çünkü konuğumuz bu müziklerin çok meraklısı, duayeni, aynı zamanda mutfakta da çok usta bir isim. Birçoğunuzun tanıdığı, bildiği bir isim. Sen anons et. Eylem. Kim geliyor?
1: Ayhan Sicimoğlu.
0: Ayhan Sicimoğlu.

0: Merhaba sevgili izleyiciler. Yanımızda Türkiye'deki Latin müziğinin temsilcisi diyebileceğim, bize bu müziği daha yakından tanıtan, sevdiren çok çok sevgili abimiz diyebilirim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ayhan Sicimoğlu var. Bizde tabii Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Mieka? Mayke, pardon. Mayke, trompette de Küba'dan Mayke ile programı bugün beraber yapacağız. Besam

0: Memuç Hoca'yla açtık programımızı. Daha sonra Kisas devam edeceğiz. Ayhan abi, nasıl başladı Latin müziği maceran?
1: Ben ilk Volkan'ın mesleğindeydim. Davulcuydum yani ama lise
0: Evet.
1: yıllarında. Ben bir percussion çalmazdım. Sonra ne zaman ki İngiltere'ye okula gittiğim zaman orada böyle tesadüfen Güney Amerika'da arkadaşlarım oldu.
0: Evet.
1: Yani o okul arkadaşlarım. Bir sanat okuluna gittim. Fotoğraf film okuluna gittim. Orada da bir Venezuela'dan şuradan burada arkadaşlarım, Panama'dan arkadaşlarım oldu. Onların müziğine şöyle bakınca biri bana dedi ki hiç unutmuyorum. Skin on skin dedi. Ne demek? Deri deri üstüne. Öyle çalınır perküsyon dedi. Sopa işi başka iş dedi. Ama dedi derin
0: Enstrümana değeceksin
1: derin
0: yani.
1: derin
0: Evet.
1: deriye değecek dedi. Falan. Ay ya vay Allah dedi. Herife bakar mısın falan. Hoşuma gitti deri deri üstüne. Skin on skin. Pied sur pied. Deri deri üstüne. Ulan nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Ben başta ufak ufak çalışmaya ama tekniğim pek iyi değil. Sonra Roma'ya taşınınca orada pat diye bu işin göz bebeğine düştüm. Çünkü bütün müzisyenlerin yani dünya çapındaki müzisyenlerin o zamanlar Roma'da şeydi, İtalya. Hatta biraz seninle mi konuşuyorduk? El Negro
0: Bravo,
1: Hernandez
0: ben de onu
1: falan.
0: diyecektim.
1: Ha,
0: O da evet,
1: onun hep
0: İtalya'dan.
1: İtalya'da vardı. Niye? İtalya hem böyle biraz Avrupa içinde ama Avrupa dışında biraz rahat bir hayat. Günlük güneşlik, bilhassa güney tarafı Roma kısım falan. Ve her tarafa uçaklar,
0: Ulaşmak kolay, evet.
1: film için ayrı. Onun için güzel bir şey. Ev, müzisyen için. İşte onun için bütün Latin müzisyenleri Roma'da yaşarlar, yaşamışlardır bir şekilde.
0: Evet, doğru. Sadece Latin de değil, Trilok Kurtu'nun da ilk
1: Tabii ki,
0: durağı
1: tabii.
0: İtalya dediğiniz gibi,
1: Trilok
0: evet.
1: Kurtu. Orada böyle pat diye böyle bir gruba dahil oldum. Hasbelkader. Latin Amerika'da. Sonra bana Johnny Rodriguez Jr. diye bir Amerikalı çok tuhaf bir şekilde bana bu işi tekniğini ilk öğreten Johnny Rodriguez varmış.
0: Amerikalılar her yerden
1: Evet abi.
0: çıkarlar bir
1: Bakın
0: şekilde, evet.
1: Johnny Rodriguez'in de ama soyadı bak soyadı Amerikalı ama İspanyol
0: Anladım.
1: köklü.
0: İspanyol kökenli,
1: Elvis
0: evet.
1: Presley'in babası Elvis Presley'in şarkılarını yazarmış.
0: Hadi bakalım.
1: Babası.
0: Evet.
1: Bu ikinci jenerasyon
0: Evet, evet,
1: falan.
0: evet.
1: Onunla arkadaş oldum. Sen dedi yanlış çalıyorsun bazı şeyleri falan dedi. Ama dedim. Otur bakalım yanıma falan dedi.
0: Bir başladı macera
1: Ve
0: diyorsun.
1: başladı bana öğretmeye şeyi, tekniklerini. Sonra Carl Pater diye gene Amerikalı siyahi, kocaman bir adam böyle Carl Pater. Sen tanırsın kapıda, beraber çaldık Türkiye'ye davet ettim. Kolları bacağım kadardır, ölçmüştüm elimle şöyle bir adam. Öyle bu. Konga'nın derisini patlattı. İmkansızdır onun derisi
0: Yani
1: patlatmak.
0: evet, şimdi gözümün
1: Vap etti,
0: önüne
1: içine
0: gelemedi.
1: geçti. İçine geçti eli.
0: Evet. Bu Luna Parklarda vardır ya, yumruk atarsın eline kadar.
1: Ondan da biraz şey aldı ama tabii onun kolları onun vuruşu gibi yani hiç ona mikrofon
0: Müthiş.
1: falan
0: Evet.
1: koymazdı yani o çalardı yanımda. Yanımda kık ama şey gibi. Dırla
0: Makine gibi,
1: hiçbir of
0: lokomotif.
1: of. Ondan da aynı grupta çaldık yıllarca. Öyle koptu gitti. Ve işin içine daldıkça dinledikçe bir yani perküs yani bir ritimci olarak onların ritimlerin
0: Anladım.
1: girifliği yani iki dörtlüklü de bunlar sekiz sayılı uzun
0: Doğru
1: ritimler.
0: söylüyorsunuz, evet.
1: Volkan işi çok iyi bilir. Yani
0: Evet.
1: başka bir dünya o.
0: Yepyeni bir dünya.
1: Perküsyonda.
0: Biraz daha dalalım o zaman bu dünyalara isterseniz.
1: Dalalım baba.
0: Ve Kisas Kisas'la programımıza devam edelim. Çok
1: Aynen.
0: teşekkürler Ayhan
1: Hastasıyız.
0: abi.

0: Ayhan abi, çok güzel bir programın sonuna geldik. Maalesef seyircilerimize veda etmek durumundayız. Ama programı kapatmadan bir şey merak ediyorum. Biz niye bu kadar Latin müziği niye bu kadar seviyoruz?
1: Şimdi senin
0: Hemen kıpır kıpır oynamaya başlarız
1: parçan
0: yani.
1: çok güzel olmuş. Tebrik ederim
0: Çok sağ
1: bir.
0: ol, teşekkürler.
1: İkincisi de esas bu müziğin bilimsel adı Afro-Cuban North American'dır. Yani ne müziği çalıyorsun derse Afro-Cuban North American. Afro-Kuban Kuzey Amerikan. Ne demek? İçerisinde Afro var. Neden Afro var? Çünkü Endülüs ve Arap ilişkisinden dolayı da bir olay var içerisinde. Yani bu müziğin geldiği yer Küba'ya, Güney İspanya'dan, Endülüs'ten.
0: Evet,
1: Endülüs'te
0: doğru.
1: Arabistan aslında, yani Kuzey Afrikalı. Onun
0: Bravo.
1: için içerisinde gazeller, o pregon denir. İçinde gazeller var, böyle nameler var. Bizdeki...

0: makamlarla falan var.
1: Sesin de güzelmiş.
0: Makamlar var evet. Evelallah. Makamlar var içerisinde. Şimdi makam var. Onun içerisine Afrika'nın daha derinliğinden ritimler var. Onun üstüne dondurmanın da şeyinde kaymağı. Amerikan caz var.
1: Of.
0: Afro-Cuban North.
1: Bir ben yokum yani.
0: Ya çaldın ya.
1: Ben de varım. Pardon.
0: Çaldın ya. Çaldın ya fıstıkçılı. Onun için biz bir Türk insanı Latin müziği dinlerken kulağında ulan ben bunu biliyorum ya. Ben bunu nereden bir falan deyince aslında bizim makamlar var içerisinde.
1: Evet evet doğru söylüyorsun. Yani vallahi iki sen de varsın Ayhan abi. Yani hem bizi bu kadar aydınlattığın için çok teşekkürler. Hem de sağ olasın. Geldin bize şeref verdin. Harika çaldık birlikte ve şimdi de Kiensera isimli parçayla bitiriyoruz evet, evet. Değil mi programı?
0: Final mi? Final mi olacak?
1: Evet, maalesef final yapıyoruz.
0: O da güzel.
1: Davulda Volkan Öktem, elektrik bastı Eylem Pelit, perküsyonlarda Ayhan abimiz.
0: Evet ben tanıtayım istiyorsan. Ve Michael Brina Utra. Küba'dan.
1: Küba'dan. Harika.
0: Michael Brina Utra nefesli adam. Hem nefesi iyi döktürür hem de sesi iyidir.
1: Çok teşekkürler. Ben de Tülyo Tırpan. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.

0: Doğudan Sesler bu akşam TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

türküleriyle bize anlatan sazın ve sözün şehri Bişkek. Orta Asya'nın kalbinde, Tanrı dağlarının eteklerinde yükselen her bir ses birer destandır. Bu destan Kırgızların dilinde, Komuz'un tellerinde, Bozkır'ın rüzgarında yankı bulur. Ve şimdi bizi anlatan bu seslerle zamanın ötesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde binlerce yıllık tarihin tam ortasından merhabalar.

0: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyeleri, değerli hocalarımızla birlikteyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde, yani bugünkü programımızı üstatlarla çekiyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Değerli hocamızla beraberiz. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz biraz? Neler yapıyorsunuz? Bahseder misiniz
1: öncelikle
0: çalışmalardan?
1: Öncelikle Kırgızistan'ımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
0: Estağfurullah, hoş bulduk.
1: Bizi de bu programa dahil ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi olarak biz Orta Asya'nın en büyük üniversitesi, en başarılı üniversitelerinden biriyiz. Bu konuda çok mütevazi olamıyoruz ne yazık ki. Burada hem ata topraklarında hizmet ediyoruz, hem Türkiye adına hem Kırgızistan'ımıza Türk kültürünü tanıtıyoruz, yaşatıyoruz öğrencilerimizle beraber.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize de duyurmuş olduk buradan, evet. Kırgızistan'ı isteyenler için. Peki sizlerden bir eser istesek, rica etsek hangi eser olur?
2: Şimdi Kırım'dan Çalatım adlı eseri seslendireceğiz.
0: Bizim yönetmenimiz Murat'la da Kırım'ı konuşmuştuk. Çok tevafuk
1: İsabet oldu.
0: İsabet oldu.
1: Peki, buyurun. Evet. Buyurun.

0: Değerli hocam, Manas Üniversitemizden, Güzel Sanatlar Fakültemizden bahsettik. Farklı ülkelerden öğrenciler mevcut malum.
1: Evet.
0: Türk müziğine, Türkiye'ye ilgileri nasıl diye sorsam.
1: Türk müziğine, Türkiye'ye, Türk mutfağına, Türk sinemasına ve dizilere bu bölgelerde oldukça yoğun bir ilgi var. Artık biz iki devlet bir millet olmuşuz gibi bir şey oldu. Yani şu an Kırgızistan'ımızda hiçbir şeyi özlemiyoruz. Türkiye ile ilgili hiçbir şeyi özlemiyoruz derken elimizin
0: Her
1: altında
0: şeyi
1: her şey
0: bulabiliyoruz.
1: mevcut. Evet, çok
0: Evet.
1: şükür her şeyimiz mevcut. Bu bakımdan öğrencilerimiz çok şanslı. Biz

0: Hocalar olarak da çok şanslıyız. Artık Kırgızistan ve Türkiye arasındaki Manas Üniversitesi bizim altın köprü, görevi
1: kendi
0: gören
1: şehrimizde,
0: bir
1: kendi
0: evet.
1: kasabamızda,
0: evet, evet,
1: kendi
0: evet.
1: ilçemizde gibiyiz
0: evet,
1: diyorsunuz.
0: Evet. Yabancılık çekmiyoruz. Kendi ülkemiz, kendi dilimiz, kendi dinimiz.
1: Evet.
0: Aynıyız yani.
1: Bu arada Tanrı Dağları'ndayız malum. Hava sürekli değişiyor.
0: Oranları
1: bazen
0: şu
1: gök
0: an
1: gürlüyor, bazen yağmur yağıyor,
0: 2000,
1: bazen güneş açıyor.
0: 2100
1: Gerçekten.
0: Metre rakımdayız.
1: 2300 metre
0: 2100
1: rakımdayız.
0: Metre.
1: 2100 metre.
0: Evet.
1: Tabii biliyorsunuz bütün bu bölge, Türk dünyası artık Türkistan olarak
0: Evet.
1: adlandırılıyor Türkiye'de. Ben bu ismi çok uzun yıllar önce, yaklaşık 15 sene önce kullanmaya başlamıştım konser programlarında.
0: Ne güzel.
1: Ve Türkistan bölgemizdeyiz.
0: Nasip oldu.
1: Dedikten sonra, hocam, güzel Türkistan der miyiz, ne dersiniz?
2: Deriz hocam.
1: Güzel olur değil mi?
2: Evet, güzel
1: Türkistan'da
2: Türkistan.
1: Güzel Türkistan.
2: Aynen.
1: Peki, buyurun.

0: Hocam malumunuz vurmalı sazlarda işte dutar çektik, dombura çektik. Çok farklı sazlar var. Yaylı sazlarda yine aynı şekilde evet. Türkistan bölgesinde birbirinden güzel sazlar var. Ama enstrüman olarak kanunun daha çok Türkiye akla gelir. Yani farklı ülkelerde tabii ki çalınıyor ama kanunun bizde yeri daha bir farklıdır. Siz evet. de kanun sanatçısınız aynı evet. zamanda. Kanuna bakış nasıl Kırgızistan'da? Hangi enstrümanlar üzerine çalışmalar yapılıyor? Biraz bahseder misiniz?
1: Aslında kanuna Kırgızlar çok yabancı değil. Kanunun zaten doğduğu topraklar buralar.
0: Öyle mi?
1: Tabii ki. Evet. Yani yazılı kaynakla elimizde yok. Fakat Türkistan coğrafyasında Farabi'nin bu enstrümanı evet. tasarladığı düşünülüyor evet. Akademisyenler tarafından ve hala bu bölgelerde Kırgız müziğinde ve Kazak müziğinde kullanılan kanunun büyük babası dediğimiz cetigen enstrümanı mevcut. Evet. Kırgızistan'da da çoğu
0: farklı bir
1: bulunur.
0: Versiyonu diyebiliriz.
1: Evet, yani. Kanunun evet. biraz daha ilkel versiyonu diyebiliriz. Evet. Kanun şu an bütün dünya bizim ülkemizden gidiyor. Türkiye'deki kanun üstadları, çalgı yapımcılar kanunu üretip bütün dünyaya, Arap Adası'na ve Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Makedonya'ya bizden çıkıyor bu enstrüman.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Bir de tabii folklor çalışmaları var. Evet. Çok değerli.
1: Şimdi üniversitemiz...
0: Manas'ın kızları var değil mi efendim
1: evet,
0: sizde?
1: Evet, üniversitemiz bünyesinde

0: Görev yapan, görev alan çok farklı gruplar var. Bunlardan bir tanesi de Manas'ın Kızları grubumuz. Bu grubumuz geçtiğimiz ay 24 farklı üniversitenin katılmış olduğu bir yarışmada ikincilik ödülünü de alıp
1: çok iyi, üniversitemizi tebrik ediyoruz. İnşallah herhalde yönetmenimiz programımızda onlara da yer verecek
0: İnşallah.
1: Diye düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: Bu arada Aslanbek, Aslan abiden sonra Aslan Hı-hı. Ağa diyorlar ona, biliyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Bu eser gerçekten çok büyük bir coşku oluşturdu. Hı-hı. Yani içerisinde bir coşku barındırıyor. Dombra eseri. Üstadım, hem enstrümantal yapısı hem sözleri olsun aynı zamanda, gerçekten farklı bir coşku barındırıyor bu Dombra şarkısı. Bir de Türk enstrümanlarıyla, yani Türkiye'mizin enstrümanlarıyla diyelim, seslendirsek ne dersiniz hocam?
2: Çok güzel olur, değişik olur.
1: Peki dinleyelim
2: İnşallah.
1: Sizden, buyurunuz.
2: İnşallah.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım, hazırsanız. Tüm alkışlarınız

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.
2: Son 2, 3, 4.

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani. İnşallah
1: söz sana götürürüz. Söz hep beraber gezelim.
2: Bayağıdır tuttu ilvanlım, ilvanlım, ilvanlıma.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi Zamane ile birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yol sevmeyle ilvanlım, ilvanlım.
1: Uğur Önür. Gel.
0: Umut Sülünoğlu.
1: Ve Zamane Orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da alfistanlım laytan.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Hoş geldiniz efendim. TRT İzmir stüdyolarından sevgili partnerim İsmail Özkan, ben Canan Çal, kıymetli maestromuz Salih Sütoğlu, birbirinden özel müzisyen dostlarımız, müzisyen arkadaşlarımız, yapımcımız, yönetmenimiz, gönül ister ki herkesin adını sayalım ama vaktimiz yok. Herkesin kocaman bir emeği var. Ben programımızın en başında onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Seneler sonra TRT Müzik ekranlarında izleyiciyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyorum İsmail'cim.
1: Başka sahne tüm enerjisiyle devam ediyor.
0: Haydi bakalım.

0: Canancığım, insanın bazı türkülerden sonra konuşması gelmiyor gerçekten. Öyle bir yerden söyledin ki sanki herkes kendi içindeki yaraya dokundu az önce. Yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim İsmail.
0: Evet efendim, gönül karanlıkta kalınca hatıralar peşini bırakmaz insanın. Sitemi sevgiden olur, umudu da hatıralarından. Sonrasında güfte ve beste buluşur ve ne olur hatıram olsun der. Evet, güfte değerli ağabeyim, hepimizin çok sevdiği Ahmet Selçuk İlkan ve beste yine değerli Coşkun Sabah'a ait. Hatıram olsun diyelim mi?
1: Ne senin.
0: Teşekkür ederim.

İsmail, gidenler bir hatıra olarak kalıyor hayatımızda, değil mi? Ve gidenlerin ardından bence söylenecek en güzel şey şarkılardır. Şimdi başka sahnede bir hatıra da ben bırakmak istiyorum. Sen hatıram olsun dedin. Ben de hatıran yeter İsmail diyeceğim. Sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, müziği de Yılmaz Tatlıses'e ait bu şarkıyı kıymetli arkadaşlarımın eşliğiyle seslendirelim bakalım. Buyurun.

0: Şarkılar bazen insanın içinden geçenleri kelimelerden daha güzel anlatıyor. Az önce biraz özlem vardı, biraz da yarım kalmış duygular ama anlatacak daha çok şarkımız var.
1: Ve efendim onlardan biri de Karadeniz'in rüzgarını taşıyan, özlemiyle insanın içine dokunan bir türkü. Bu güzel türküyü de kim söyler? Tabii ki sevgili Canan'ın o güzel sesinden dinleyeceğiz efendim. Evet, yâre selam söyleyin diyecek bizlere.
0: Bu vesileyle bütün Karadeniz'e de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim efendim. Buyurun.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Ağzına sağlık,
0: teşekkür
1: gönlüne sağlık.
0: İsmail, Karadeniz'in rüzgarından Sivas'ın bozkırına uzanıyoruz şimdi. Çünkü başka sahnede her ezgi bizi bir başka hikayeye götürüyor. Yıllardır dilden dile söylenen, benim de en sevdiğim türkülerden birisi bir Sivas türküsü. Ama ben bunu senin sesinden dinlemek istiyorum. Bilmiyorum ne dersin. Yeşil ördek gibi daldım göllere.
1: Ne denir? Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yeşil ördek gibi daldım göllere diye.
0: Sahne senin.
1: Teşekkürler.

0: Oh.
1: Kalp bazen sessizleşiyor, hüzünleniyor, yalnızlığa ihtiyaç duyuyor ve o anlarda tek dayanağımız müzik oluyor. Az önce oynadık, kıpır kıpır bir dans gösterisi sergiledik sevgili partnerimle. Hem söyledik hem oynadık. Şimdi İsmail bizi eskiye götürecek. Eskilerden kalan en güzel repertuarlardan birini bize seslendireceksin.
0: Evet.
1: Ve sen...
0: Ne okuyacağım?
1: İsmail, biliyorum ben senin sahnene de çok geliyorum ve sen çok zengin bir repertuara sahipsin. Bu programda İsmail'in repertuarından da faydalanıyorum. Şimdi de onlardan birine geldi sıra. Ben yerime geçip seni dinliyorum. Bakalım bize ne söyleyeceksin?
0: Evet, kalpten eksilen şey insanın diline şarkı oluyor ve o şarkı gönüllere de tercüman oluyor. Böyle ayrılık olmaz, böyle yalnız da kalınmaz efendim.

0: zaman bir türküyle dertleştik, kimi zaman bir şarkının içinde kendimizi bulduk. Sevdaya da, özleme de, ayrılığa da şarkılarla tercüman olmaya çalıştık.
1: Ve artık başka sahnede bir haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel olan her şey gibi. Efendim, haftaya yeniden aynı saatte müziğin farklı renklerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne Perşembe TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Bugün yine sizlerle siyah beyaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Hadi hep beraber o unutulmaz, o güzel günlere ışınlanalım. Neydi o şarkı? Başlıyor. Bu şarkı 98 yılına ait bir şarkı. İlk kez Zeynep Dizdar'ın yorumuyla tanımıştık bu şarkıyı, Vazgeç Gönül. İntrosu beni çok etkileyen şarkılardan biridir. Öyle ki ilk sezonumuzda şarkıyı ben de seslendirmiştim. Yeni sezonda da değerli arkadaşlarım enstrümantal olarak icra ettiler şarkıyı. Söz ve müziği Ümit Sayın'a ait.
1: Senin de söylediğin gibi biz niye ısrarla buna enstrümantal yapmak istedik? Gerçekten introsu inanılmaz akılda kalan bir intro. Evet, Ümit Sayın'ın imzası var. Böyle Ümit Sayın şarkılarında birbirine benzeyen melodiler var. Bu tam olarak öyle bir şey. Seve seve böyle. Çok seve seve çaldığımız şarkılardan bir tanesi.
0: Hadi o zaman.

Nilüfer'in çok sevdiğim şarkılarından biriyle devam edeceğiz şimdi. Haram Geceler diyeceğiz. Hala programlarımda çıkış şarkısı olarak söylüyorum bu şarkıyı. Bu şarkının söz ve bestesi Adnan Ergil'e ait. 92 yılından bir şarkı bu. 92 yılına uzanacağız. Düzenlemesi Onla Tunca'ya ait. Şimdi bir de bizden dinleyeceksiniz bakalım. Haram Geceler.

0: Hadi hep birlikte bir Karadeniz'e uğrayalım, ne dersiniz? Peki Karadeniz'e uğrayıp da Kazım Koyuncu'ya uğramasak olur mu? Olmaz. Birazdan Özgür Pazarlı'dan Denizde Karartı Var dinleyeceğiz. Bu türkünün söz ve müziği anonim.
1: Karadeniz müziğinde Kazım Koyuncu'yu gerçekten anmamak olmaz. Ekipte de Karadenizliler var. Ben de bir Laz olarak. Genel olarak Karadeniz insanı için böyle hırçın, sert falan durumu vardır ya. Şarkının özüne, temeline indiğinde, baktığında şarkı aksine çok naif bir şarkı. Denizde karartı var, bu gelen kayık mıdır?

0: ben özledim yarimi.
1: Ağlasam ayıp mıdır?
0: Bu naiflik hani burada, hırçınlık, sertlik nerede?
1: Evet, yani yumuşacık. Normalde biraz sinirlisiniz ama Karadenizler olarak öyle damar, tanıyoruz ya da.
0: Ya bir Karadeniz damarı durumu var, yok
1: evet,
0: değil.
1: Ama bu türkülerinizde çok naif yansıyor. Ya, yani türkülerde böyle değil bildiğim kadarıyla.
0: Ya bunun coğrafyayla çok ilgisi var. Dağ tepe, Karadeniz'in o işte biliyorsun.
1: Mutlaka.
0: O sert bir deniz yani Karadeniz. Deniz'de karartı varı da ekstra seçmemizin sebebi biraz da babam özellikle istedi. Babam bizim sıkı dinleyicimiz biliyorsunuz.
1: Evet biliyorum. Kendisine sevgiler, selamlar. Ellerinden öpüyoruz.
0: E şimdi Karadeniz müziği deyince akla ne geliyor peki ilk önce?
1: Kemençe geliyor, tulum geliyor.
0: Tulumdur, kemençedir. Şimdi bizim enstrümanlara, sazlara baktığımızda bizde bir keman var. Dışarıdan baktığımızda bu işi nasıl kıvıracağız diye düşünüyorsunuz belki ama bizim Halil'in başka maharetleri var. Bu kemanı nasıl tınlatacağız? Bir küçük bize duyursan şöyle tatlı tatlı. Neye dönüşebilir?
2: Bravo.
1: Bravo.
0: Hadi şarkıyı yapalım bakalım.
1: Denizde kararti var.

Şimdi sırada Zuhal Olcay'dan dinlediğimiz bir şarkı var. Yalnızlığım. Sözleri Mehmet Teoman'a, bestesi ise Vedat Sakman'a ait bir şarkı. Düzenlemesi de Osman İşmen. Osman İşmen'in de hayatımda önemli bir yeri vardır. İlk müzik hayatına başladığım dönemlerde şan dersi almam gerektiği söylenmişti. Beni şan hocamla tanıştıran, ona yönlendiren isimdir Osman İşmen. Haydi hazırsak beraber yalnızlığım diyelim.

Yakın zamanda kaybettiğimiz usta bir isimden bir şarkı seslendireceğiz şimdi. Değerli İlhan Şeşen. Grup Gündoğarken'in en sevilen, en bilinen şarkılarından biri bu. Sen benim şarkılarımsın. Söz ve müziği usta müzisyen İlhan Şeşen'e ait. Hem yorumuyla hem de naif kişiliğiyle, amca lakabıyla hayatlarımıza çok önemli bir yer oluşturmuştu İlhan Şeşen. Ayrıca bu şarkı birçok sanatçı tarafından da seslendirilmiş. Ajda Pekkan, Ayten Altman gibi isimler. Hadi bir de biz seslendirelim.

Programımızın olmazsa olmazlarından Yıldız Tilbe besteleri. Şimdi yine Yıldız Tilbe'den bir şarkı söyleyeceğim sizler için. Aşk laftan anlamaz ki. Şarkı zaten kendini ismiyle anlatıyor. Fazla söze gerek yok. Hazırsanız başlayalım.

Bu şarkı nostalji deyince ilk aklıma gelen şarkılar arasında. Kimler geldi, kimler geçti? Süperstar Ajda Pekkan'ın 1973 yılında çıkarmış olduğu Hoş Görsen albümünden sözleri Fikret Şeneş'e ait. Ben de sizler için yeniden seslendireceğim şimdi.

0: Sırada içimizi kıpır kıpır ettiren bir türkü var. Hey gidi koca dünya diyeceğiz. Müziği Orhan Gencebay'a ait bir eser bu.
1: Tabii Orhan Gencebay deyince Sezen bağlama hemen aklımıza geliyor. Bu şarkıda da birazcık türkünün o asıl havasını yaşatmak için güzel aranjeler yaptık. Ben biraz böyle kaslakla kaşık havası gibi bir giriş yapacağım. Daha sonra da yetenekli müzisyen arkadaşımız Halil bağlamayla eşlik edecek. Biz provalarda çok keyif aldık bunu çalışırken. Eminim şimdi bizi dinleyenler de yerlerinde kıpır kıpır olacaktır.
0: O zaman oynamaya hazır mıyız? Hey gidi koca dünya.

Efendim programımız sona eriyor. Bizler çok keyif aldık. Umuyoruz sizler de bizlerle olmaktan keyif almışsınızdır. Sizlere değerli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak isterim. Bu bölümde bağlamada Halil Çeşmecioğlu, bas gitarda Murat Kahraman, davulda Burak Ülke, gitarda Tolga Kıyak, klarnette, saksafonda ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: kıymetli abim Selahattin Alpo'yu huzurlarınıza davet ediyorum.
1: Gözleriyle pareledi yar beni beni, yar beni beni, yar beni beni.
2: Ve diyorum ki Mehmet
0: Demirtaş.

0: Sevilen bir isim ağırlıyoruz. Sevgili Elif Buse Doğan bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dingin ve duru bir sesin var.

Hayat insana verilmiş ilahi bir emanettir. Peki modern insanın ve yaşlı dünyanın belki de bu hayatta en fazla ihtiyacını hissettiği duygu nedir sizce? İmanın ilk meyvesi olan merhamettir. Ondan uzak bir gönül için hayat sahibidir denilemez. Merhamet ve şefkat, iki sıcak kanat.

Öyle sıcak ki tüm yaratılmışlar bu kanatların altına sığınmak istiyor. Bir hadisi şeriflerinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam, size kimin cehennemden, cehennemin de o kimseden uzak olduğunu söyleyeyim mi diye sual ettikten sonra şöyle buyurdular. O kimseler nazik, müşfik, cana yakın ve yumuşak huylu olanlardır. İnsanın insana, insanın tabiata, insanın bütün mevcudata merhamet ile dokunması gerektir, öyle değil mi? Gönlümüzden gönlünüze sonsuz selam olsun. Semavi hisler başlıyor.

0: Efendim hoş geldiniz tekrar. Bugünkü konuğum çok kıymetli. Doktor Asım Akkuş. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldin sevgili Asım.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsın? İyisin inşallah.
1: Vallahi hamdolsun böyle güzel atmosferi görünce, böyle güzel sazendeleri, ortamı, stüdyoyu ve zat halinizi görünce
0: estağfurullah.
1: İnsan gerçek manada mutlu oluyor.
0: Eyvallah.
1: Allah razı olsun.
0: Çok güzel bir eserle girdik. Evet. Hamza Nigari'ye ait bir güfte. Evet. Ve bestesi benim babacığıma ait.
1: Evet. Ali abiye selam olsun buradan.
0: Eyvallah, selam olsun buradan.

0: Açalım mı konuyu?
1: Evet.
0: Aşkın bir kitabı yok.
1: Evet.
0: Aşk dersi diye de bir şey yok.
1: Evet.
0: Fakat aşka düşmek var ya, aşkın içine düşmek, dalmak var. Okuduğun ilk eserde zaten aslında bunu anlatıyor. Hamza Nigar, evet, Hazretleri'nin güfteleri bize bunu anlatıyor. Kendini ateşten bir aşk denizine atan ve aşktan yanan bir zat.
1: Ya.
0: Buna ne biçim not aldım hocam, lütfen. Senin için aşkı dinleyelim biraz.
1: Efendim, şimdi Arapçada muhabbet diye bir kelime var.
0: Eyvallah.
1: Muhabbet, hububiyet, sevgidir.
0: Eyvallah.
1: Sevginin karşılığı gerçek manada hakikat sevgisi ise aşktır.
0: Eyvallah.
1: Aşk olunca da meşk olur. Meşk biz olur. Aslında onun neticesini icra ediyoruz çok değerli sahnede hocalarımızla. Onun için aşık olan kişinin yaptığı iş kalitelidir abi.
0: Ya, süper.
1: Hani diyor ya, aşık isen gel durma, dön Mevla'nın aşkıyla.
0: Allah
1: bugün
0: Allah.
1: Canı gönülden dön Allah diye yüdeyim dediği, onu döndüren de aşk, bize söyleten de aşk, çok değerli Kanuni hocamıza çaldıran da aşk abi.
0: Asım'cığım, sohbet çok güzel ama eserle de taşlandıralım mı? Ne dersin?
1: Estağfurullah.
0: Aşkımız meşk olsun mu?
1: Eyvallah.
0: Eyvallah.

0: Ağzına sağlık Asım'cığım.
1: Allah razı olsun, çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir icra, çok güzel bir aranje. Çağrı abi senin de eline sağlık. Sevgili abilerim hepinizin eline gönlüne sağlık. Ben şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum sana Asım'cığım. Bence musiki aşkın lisanı sence nasıl?
2: Aslında yaptığın işin bir önemi yok. Yaptığın iş aşkla yapılıyorsa neticede hangi mesleği yapıyorsan o ona sirayet ediyor. Liyakat üzerine bir de aşk oldu mu ya, sanat oluyor abi.
0: Eyvallah.
2: Eğer sadece liyakat olunca o rutin bir iş oluyor. Ama değil ona mi? Bir de aşkı geçirdiğiniz zaman işte o
0: orada
2: o ceketten o sanatı ya görüyorsunuz. O terzinin sadece mahareti değil aynı zamanda severek bu işi aşk ile yaptığını görüyorsunuz. Aşk ile, sevgi ile ve üzerinde tabii ki liyakat ile bir şey taşlandırdığınız zaman her ne olursa olsun adı sanat olur. Biz de bunun musikisini yapmaya acizane hep birlikte gayret ediyoruz.
0: Biz de aşk ile bir eser daha yapalım mı?
2: Eyvallah.
0: Eyvallah.
2: İsterseniz tabii ki.

0: Ağzına sağlık.
1: Allah razı
0: ya
1: olsun.
0: Ne güzel ettin geldin.
1: Estağfurullah. Allah ben mutlu oldum. Böyle gerçek manada yani müziğin böyle kaliteyle icra edildiği yerde insan okuyası geliyor.
0: Eyvallah.
1: Sürçülisan ettiyse kaf olaya.
0: Estağfurullah,
1: yani.
0: Estağfurullah. Bu okuduğun, icra ettiğimiz eser aynı zamanda bir irfan türküsü.
1: Evet.
0: Değil irfan. Mi? Yani ne irfan
1: türküleri. Abi Anadolu irfanı çok değerli ya.
0: Değil mi ya?
1: Gerçekten çok değerli. Şimdi mesela bir babaanne görürsün. Okuma yazması yoktur ama sana bir bakışıyla nasıl oturulur?
0: Ya.
1: Nasıl davranılır? Büyüğe nasıl olunur? Küçüğe nasıl davranılır gösterir? Bu irfandır abi.
0: Kesinlikle.
1: İrfanı bir millette irfan öyle güçlüyse, kuvvetliyse o millet Allah'ın izniyle çok güzel sanat eserleri de üretir.
0: Hiç şüphesiz.
1: Büyük gelişmeleri de imza atar. Mevla bundan bizi geri tutmasın yani.
0: Amin.
1: Temennimiz o.
0: Hiç durmayalım. Bir eserle daha devam edelim.
1: Eyvallah. Hay hay efendim.
0: Eyvallah. Buyurunuz.

0: sen sallallah.
1: Allah Allah, ağzına sağlık Asım'cığım. Vallahi Allah, çok güzel program çok oldu. Programımızın güzel sonuna geldik ama şunu sormak istiyorum. Ya tavırlı okuyorsun.
2: Estağfurullah.
1: Bu üslup tavır nedir? Nasıl olmalıdır? Böyle çok kısa bir motto cümle alabilir miyim senden?
2: Sadece birkaç cümle söyleyeyim. Meşk olacak abi.
1: Eyvallah.
2: Meşkten kastımız ne biliyor musun? Bir hocan olacak. Hocanın tavrı olacak. Ve hangi alanda? Halk müziği ise halk müziği. Tasavvuf müziği ise tasavvuf müziği. Sanat müziği ise sanat müziği. O tavrı o hocadan ve o hocanın tavsiye ettiklerinden beslenirsen bu iş tavırlı olur.
1: Eyvallah.
2: Allah'ın izniyle bu yolda yürüyoruz bizler.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ayaklarına ediyorum. Sağlık. Çok sizler mutlu olduk. De. Çok güzel bir bölüm oldu. Hazreti Mevlana'nın şu duasıyla huzurdan izin isteyelim. Allah'ım, lisanı ağızda olanı değil, lisanı gönülde olanlara yar et bizi.
2: Amin.
1: Tebessümü simasında olanı değil, tebessümü gönlünde olanlara kat bizi.
2: Amin.
1: Aşkı tende sananı değil, aşkı ruhunda can bilenleri arat bizi.
2: Eyvallah.
1: Amin.
2: Amin.

0: sesi var ya, aman Allah'ım ya. Yani bülbülleri toplamışlar böyle.
1: Hepsini gırtlağına koymuşlar.
2: Yüz çevirmez.
0: Yaşadığı döneme büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fari olmam, ayrı düşmem diyor.

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani.
1: Söz, İnşallah götürürüz. Söz, hep beraber gezelim.
2: Bayağıdır tuttun ilvanım, ilvanım, ilvanıma.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi zamanıyla birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yol sevmeyle ilvanım, ilvanım.
1: Uğur Önür. Gel.
0: Umut Sülünoğlu.
1: Ve Zamane Orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da al fistanlım baytanlım.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

aslı olan şarkılardan herkese selamlar, sevgiler, güzel bir akşam diliyorum. Hicaz makamında Selahattin Pınar eseri olan Bir Bahar Akşamı Rastladım Size dedik. Programımızı bu şekilde açtık. Şimdi çok özel ve çok kıymetli iki konuğum olacak bu akşam. İlk konuğumu davet edeceğim. Hani bazı insanlar vardır, onlar her dem taze, onlar her dem kaliteli müzik yaparlar ve hiç unutulmazlar. Ve 90'lara gerçekten iz bırakmış

0: Canım.
1: Canım
0: hoş geldin. Ne güzel sözlerdi. Çok
1: bence
0: teşekkür ediyorum.
1: Şımarmayı o kadar hak ediyorsun ki gerçekten. Siz canım, şımarın.
0: Canım,
1: siz şımarmayı
0: güzel
1: hak ediyorsunuz.
0: Güzel kalbini severim senin ben.
1: Ben de çok sizi şeref verdiniz. Gerçekten gelerek davetimizi kabul ettiler, geldiler. Bizim için mutluluk verici. Çünkü hani derler ya böyle beş parmağın beşi gibi. İşte o kadar az ve o kadar istisnasınız.
0: Koşa koşa geldim. Çünkü ilk geldiğimde de sana bunu kalpten söylediğim gibi yine kalpten söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir kere çok güzel insansın. Hani güzel şarkı söyleyebiliriz, güzel olabiliriz ama kalp güzelliği başka bir şey. Onun için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: bugün
1: ederim.
0: Bir kez daha zengin oldum. Çünkü güzel insan tanıdım.
1: Ay ben canım. De öyle. Ben de öyle. Allah işte
0: kalptendir
1: böyle.
0: Kalptendir bu sözleri.
1: Gerçekten çok belli. Çok teşekkür ederim. Canım bu sözleri canım. Duymak bizim için onur,
0: canımsın.
1: Mutluluk verici.
0: Rabbim korusun.
1: Amin. Cemi cümlemizi gerçekten böyle kalbi güzel, sevgiyle atan herkesi. Jale'cim seni şöyle hemen dinlendireyim. Tamam. Çünkü çok kıymetli bir, biliyorsun, bir dostumuz, çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuzda ve bir kitap hazırlamış kendileri. Kitabıyla birlikte kendilerini alkışlarla davet edelim. Hakan Eren geliyor. Allah'ım yaş olmayan beyefendidir kendileri.
2: Merhaba efendim.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyim, teşekkür ederim.
1: Jale Hanım'la da karşılaşmıştınız.
2: O benim kardeşim.
1: Kadim dostu değil mi? Siz.
0: Evet. Yani benim manevi kardeşim. Değil beni mi? Rahmetli annem ve rahmetli babamdan sonra ayakta tutan aynen. Çok önemli bir insan. Çok çok kıymet benim.
1: Ne güzel. Ya. İnsanın hayatında böylesi, öylesi insanların olması
0: onun,
1: ne büyük şans, ne büyük
0: onun mutlu. Vefası ve dostluğu, yardımseverliği adına bakın bunu da tüm kalbimle söylüyorum ve her yerde söylüyorum.
2: Dur,
0: asfalta kafamı
2: beni.
0: Koyarım.
1: Gerçekten Hakan Eren demiş ki bir zamanlar. Evet. Kim bilir neler anlattınız.
2: Işıklar yandı, perde açıldı, hikaye kitapla başlıyor.
1: Kitapla başlıyor. Ay size soracak inanılmaz sorularımız var. Kendini tanımlamak istersen nasıl tanımlarsın Hakan?
2: Hayal etmediklerini yaşayan, hobisini profesyonel mesleğe çeviren ender insanlardan biri olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum bir
1: yaşayan
2: kere.
1: Yaşayan ve yaşatan diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle. Diyebiliriz.
1: Değil mi? Evet. Kim bilir hangi
2: yaşatan,
1: isimleri bizlerle buluşturdunuz?
2: Yaşatan hem de hiç hayal etmediğim şeyleri yaşayan bir insanım.
1: Ya.
2: Mesela. Ne bileyim seninle programa çıkacağım hiç hayal etmezdim.
1: Ya çok tatlısınız. Ben de öyle. Benim
2: Jale mesela
1: unutur.
2: Kardeşim gibi olacağını hiç hayal etmezdim.
0: Ya. Gerçekten.
2: Ne bileyim ben kardeş. Metin Özülk ile beraber çalışıyoruz. Metin'le beraber çalışacağımı, Eda ile beraber sahne yapacağımı, Sibel Alaşlı kardeşim gibi olacağım. Hiç hayal etmezdim.
1: Gerçekten.
2: Ben bir sürü
1: de
2: böyle, bir
1: hayal,
2: sürü böyle.
1: Hayal edebilirdim belki de. Değil mi? Hayal edebilirdik. Acaba olur muydu?
2: Ben hayal etmediğim halde yaşadım diyorum işte. Benim orada problemim.
1: Hayal bile etmemiştiniz.
2: Yok, ben böyle tesadüf eseri sektöre düştüm. Hiç aklımda yokken.
1: Nasıl düştünüz bu
2: arşivcilik,
1: nasıl
2: düştünüz arşivcilik işte.
1: Ya bakın, arşivcilik işte. Radyoculuk ve yapımcılık.
2: Yok, arşivcilikten dolayı radyoculuğa aldılar beni.
1: Evet. Peki şöyle yapalım. Ay soracak o kadar çok sorum var ki. Bir şarkı söyleyelim mi? Şefim biliyorsunuz biz müzik kanalındayız
2: evet.
1: Şu an. Şarkı,
2: o zaman Jale.
1: Çok şarkı. Aslında buyurun o zaman. Jale'cim tüm şarkılarıma eşlik edin.

0: Çok teşekkürler. Ay böyle spontan harika olmuyor mu? Bak benim gibi hiperaktif o da oturamıyor.
1: Ben hiç sevmem okulu.
0: Valla ama nasıl belli.
2: Biz bunu sahnede tutamıyoruz.
0: Valla ne yapıyorsun? Şahane sahnede tutamıyorsun.
1: Bu en kibar halim.
0: Çok hanım hanımcık diyorsun. Ne yapıyorsun mesela sahnede?
1: Çok fenayım ya. Çok olurum. Göksel iyi bilir.
0: Öyle mi?
1: Bizim
2: orkestrada
0: iyi bilir deyince söyle bir ses ver oradan. Ver bir çing çing.
1: Sahnede ne yapıyorsun diyor.
0: Fena. Ne yapıyor? Sizin aranıza falan mı geliyor?
2: Metin Özülkün'ün şikayeti. Beni bu çok yoruyor diye.
1: En çok ben yoruyorum Metin'i sahnede.
0: Sen.
1: Ya ben...
0: Hiç de öyle durmuyorum. Ay dur oturalım ama bak kamera tamam, açımız doğru. Şey olmasın, zorlaşmasın öyle böyle mi? Bir.
1: İyi mi?
0: Hakikaten bir sahnene gidelim. Var mı bir yerlerde şu anda bir sahnemiz?
1: Var.
0: Neredesin?
1: Şimdi Moda'da ayda bir çıktığımız bir mekan oluyor.
0: Kaç kişisiniz şimdi 90'lar? Bir grup çünkü. Doğru mu?
2: Minimum 5 kişi. Burada. Minimum 5 kişi. Ha,
0: anlatsanıza biraz 90'lar
2: Metin
0: grubunu.
2: Metin Özülk şefliğinde. Tamam. Eda Özülk oluyor. Sibel Alaş oluyor. Jale oluyor. Erdal Çelik oluyor. Ümit Sayın oluyor.
0: Ne diyorsunuz?
2: Reyhan Karaca oluyor. Ferdanlı Yarkın oluyor. Uhte Seçil oluyor. Şimdi... Hazal oluyor. Kadro istediğim
0: hayır,
2: gibi değişiyor.
0: Hayır bunlar dönüşüyor mu? Yoksa hepsi bir arada mı?
2: Hepsi bir arada olduğumuz da oldu yalnız.
0: Ay hepsi bir arada.
2: Festivallerde
0: biz,
2: falan
0: biz
2: öyle.
0: Biz aslında değerli izleyenler hepsini davet etmeyi düşündük. Bu kameradayız. Hepsini davet etmeyi düşündük. Dedik ki ekiple toplantı yaptık. Sahnemiz almaz dedik. Baksanıza evet. Biz küçük buraya sığamayız. Enerji

0: patlamasını
1: festivalle,
0: düşünemiyorum.
1: Ben Bursa Festivali'nde 15 kişi çıkarttığımı biliyorum.
0: Muhteşemsiniz.
1: Ya en son Çanakkale Festivali'nde 12 kişiydik galiba, değil mi? 12 kişiydik.
0: Ya bu isimler zaten hani altın harflerle adını yazmış, hala yazmakta olan isimler. Ne olur bir gün beni de davet edin.
1: Bekliyoruz onun için de.
2: Gurur duyarız.
0: Ben de. Gurur duyarız gerçekten. Onur duyarım sizlerle birlikte olmaktan. Buradan tüm arkadaşlarımıza, büyüklerimize, abilerimize de tüm 90'lar grubuna sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Bir şöyle bir bir müzik alalım. Bir müzik. Selam da bizden böyle gider yani. Değil mi şefim? Değerli şefim, Tarkan şefim, böyle gider bizden de selam müzisyen kardeşlerimize, büyüklerimize. Şimdi şöyle bir soru hazırladım ben. Dedim ki bugüne kadar acaba hani elinize geçen en değerli müzik arşivi plak hangisiydi diye sorsam.
1: Ah, eskiden İstanbul'da çok sahaf vardı, biliyor musunuz? Böyle bit pazarları çoktu.
0: Evet.
1: Onları dolaşırken böyle insan aradığı şeyi bulduğu anki heyecanı anlatamam size. Mesela Türk popunun başlangıcı Bak Bir Varmış Bir Yokmuştur.
0: Evet.
1: O asıl taş plak olarak çıkmıştı.
0: Ha, şöyle Bak Bir Varmış Bir Yokmuş.
1: Türkçe sözlü ilk şarkıdır o.
0: Nasıldı? Güzel bir kız yaşarmış boğaz içinde. Falan.
1: Mesela o taş plak çıkmıştır. Ondan sonra 45'lik devre başladığı zaman 45'ini basmışlar mesela. Ben ilk zamanlar onu çok uzun süre aradım. Bulduğum zamanki heyecanımı, eve koşamamı unutamam. Bir de mesela şeyi çok aramıştım.
0: En değerli plak mı?
1: Yok, en değerli plak değil ama o aradığının peşine düşmek başka bir şey. Benim çok uzun süre aradıp da peşine düşüp de bulduğum İtalyanların en ünlü şarkıcısı Mina vardır.
0: Evet.
1: Mina'nın Türkçe plağı.
0: Mina'nın Türkçe plağı.
1: Evet.
0: Vay canına.
1: Mina'nın Türkçe plağını çok peşine düşmüştüm ve kapaklı, orijinal kapaklı.
0: Şu anda hala hazırda var mı sizde arşivde?
1: Var tabii canım. Benim nerede böyle bu? Benim böyle bir oda dolu.
2: Onun arşivi görsen var.
0: Ay keşke şimdi ben kameraya alıp senin arşive girmek isterdim Hakan Bey'in diye.
1: onu bir gün şeyle cover çalışması yapıyoruz. Emel Mefitoğlu bende. Emel böyle yapıyor. Beni bu odaya kapat. Bir ay kalayım bu odada.
0: Vallahi doğru. Şimdi tabii zaten bizim kıymetli izleyicilerimiz de müzik aşığı. Sizlere de bayılıyorlar. Şu anda senin gibi nasıl heyecanlanan insanlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Ve bu özel seslerden bir tanesi şu an burada.
2: Evet. Canım.
0: Plak var değil mi? Plak dönemine yetişenlerdensin sen de.
2: Ben tabii 1986 benim ilk çıkışım Süreyya albümüm. O zaman kaset ve plaktı.
0: Ne diyorsun? Plak gördü. Kaset gördü, CD gördü. Başka ne vardı?
2: Hala gerisi? Var plak. Evet. Bizim şimdi 90'lar 1, 2 ve 3 çıkardı.
0: Ay,
2: Hakan.
0: O zaman bir dakika bir şarkı rica edelim. Gülsen'in tenin var
2: çok
0: mı
2: sevdiğim.
0: Yeni taş plakta?
1: Bu yine.
0: Ay ama Gülsen'in
2: çok
0: tenin.
2: Sevdiğim bir
0: yani
2: şarkı.
0: Yani hemen şöyle sözlerini de çok aslında farklı bir parça bu. Değil mi Jale?
2: Ben senden kendi tek sahnelerimde
0: bunu okuyorsun.
2: Şöyle kalın bir dosyam var. Orada milyon tane şarkı var. Her tür müzik var.
0: Müthişsin. O zaman
2: halayda halay var.
1: İstekleri cevaplamadan duramaz. Eğer ki bilmiyorsa da haftaya gelin çalışacağım.
2: Çalışırım ben.
1: Öyle.
0: Müzik aşktır gerçekten. İşte böyle kalıcılar da, müziği yaşatanlar da böyle aşkla söyler.
2: Şarkı
0: şimdi Gülsen'in tenin diyoruz ve Jale.
2: Hadi bakalım.

0: Harikaydın ya, maşallah.
1: Yavaş yavaş ısınıyorum.
0: Maşallah. Sen bu
2: biraz
0: kitabı okudun mu Jale'cim?
2: Okudum. Bir çırpıda hemen.
0: Valla. Ya bu kitabı
3: o
0: yazarken...
3: yazarken yanımdaydı zaten.
0: Böyle mutlaka okumamız gereken neler var? Biraz bahseder misin?
3: Biraz bilgi içerikli bir kitap diyeyim daha çok. Türk pop tarihi hakkında ama Türk pop tarihi değil. Belirli dönemlerin makalelerini yazdım. Ama daha yani bunun gibi 15 cilt yazabilirim de çok uzun bir zaman lazım. Ve ben yıllardır bu kitap yazma işini erteliyordum, yazamıyordum. Mecburiyetten yazdım kitabı.
0: Mecburiyet, neden mecburiyet?
3: Geçen sene, tam bir sene önce bu zamanlar ben biraz kötü bir hastalık geçirdim.
0: Aa, geçmiş olsun.
3: Evet, pek sevmediğimiz bir hastalık, öyle kanser geçirdim. Aa, hastanede yazdım ben bu kitabı.
0: Ne diyorsun? Şimdi iyi sağlığımız, evet, sıhhatimiz, evet, iyi. Evet, belki de bunu yazarken bütün böyle her şey aktı gitti.
3: Zamanın nasıl
0: varsa
3: geçtiğini anlamadım, biliyor musunuz? Terapi gibi geldi bana. Yani kendimi tedavi sırasında buna verdim.
0: Evet.
3: Nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Çok iyi geldi. O yüzden ben hep böyle diyorum. Eğer ki herkesin başına böyle hastalıklar gelebiliyor.
0: Elbette.
3: Hiç ben ummadığımız. Hayattan vazgeçmeyin. Evet. Kendinizi iyi hissetmek için bir şeyler yapın.
0: Müzik de iyileştiriyor değil mi?
3: Değil mi?
0: Ama
3: müzik iyileştirir
0: zaten.
3: Müzik
1: kesinlikle
0: hepimiz
1: iyileştiriyor. Kesinlikle.
3: Kesinlikle.
0: Peki şu anda pop müziğinde hani gelinen nokta size göre nasıl? Nasıl buluyorsunuz pop müziğini? Şu anki genç nesili, şu an bu müziği yapan kişileri.
1: Ya ben her zaman için gençleri destekleyen tarafım.
0: Evet.
1: Çünkü o yollardan ben de geçmiş bir insan olduğum için. Benim çok beğendiklerim var içlerinde. Ama hani bana hiç uymayanlar da var. Ben dediğim gibi ben bir de hani sadece beni birçok kişi üzgünüm son geceler böyle hani hep damar şarkılarla biliyor ama ben çok farklı ters köşeler yapan bir şarkıcıyım sahnede. Onun için çok öyle hiç ummayacağın birçok ters köşe yeni genç arkadaşlardan
0: mesela,
1: takip ettiklerim var.
0: Semih
1: Cenk hayranıyım acayip derecede mesela.
0: Vallahi süper.
1: Tabii.
0: Kadınlardan var mı?
1: Kadınlardan var.
0: Mesela?
1: Çok var. Şöyle söyleyeyim mesela Ceylan Ertem'i çok seviyorum.
0: Çok
1: Melek
0: güzel,
1: Mosso
0: evet
1: hayranıyım. Zeynep Bastık'ta benim genç kızlığımı
0: ya
1: görüyorum. Tabii o da kuduruk ileride daha da kuduracak bence
0: diyorsun?
1: Yaşı ilerledikçe. Çok var yani.
0: Peki.
1: Rock gruplarını seviyorum.
0: Seviyorsun.
1: Seviyorum.
0: Nefis
1: yani.
0: Harikasın. Ve kendini de güncel tutuyorsun ama sen. Şimdi
1: kesinlikle
0: bak bu isimleri biliyorsun, tabii, seviyorsun.
1: Evet.
0: Dolayısıyla takip ettiğine göre.
1: Çünkü
0: çok
1: benim
0: önemli bir şey.
1: Tek
0: güncel
1: sahnelerim 3-4 saat sürüyor. Oraya mesela ben playlist yapıp çıkamam sahneye. Çünkü benden her şeyi bekliyorlar.
0: Değil
1: İlk 5 şarkı belirlerim. Ondan sonrasını gelen misafirler belirliyor. Belki çok ağır misafir gelir.
0: İşte, duruma göre. Sanat
1: peki,
0: müziği de okursun mesela.
1: Okurum ama rahmetli Şan
3: her
1: hocam.
3: Her şeyi okuyor. Ben bir şey söyleyeceğim.
1: Rahmetli
3: dur.
1: Şan hocam şöyle öğretmişti. Çok özür dilerim. Nur içinde yazsın Belkıs
0: amin
1: Aran. Sen sanat müziği eğitimi almadığın için haddini bileceğin şarkıları oku derdi.
0: Oo.
1: Daha güncelleri seçerim ben.
0: Oo, çok...
1: Bilirim haddimi bilirim.
0: Ay,
1: türkü okurum. Halay acayip halay repertuarım
0: var. Şimdi bir bakarsınız işte bir bahar akşamını söyledik. Şimdi mesela şefim diyorum ki Leylim Ley mi desek acaba? Diyelim mi?
1: Neden olma? Ay,
0: hadi
1: güzel.
0: Evet.
1: Aa, sürpriz
0: buyurun oldu lütfen.

0: Jale. Bravo. Güzel olmadım işte, farklılık.
1: Ama değişiklik. Senden dinlemeyi en sevdiğim şarkıyı söylemezsen programı bitirmem.
0: Aa, ne?
1: Yaşamak yalan belki.
0: Aha.
1: Yani o kadar çok albüm yaptın.
0: Evet.
1: Senden en çok dinlediğim şarkı o.
0: Ne diyorsun?
2: Gelirken bir de dua, söyledi. Onu bir söyleyecek benim için de.
0: Ya.
2: Evet.
0: Yani öyle o, bir de ben böyle.
2: Senin haberin yok, o kendi kendine karar verdi.
0: Değerli izleyenler, ben bir sanat müziği albümü yapmıştım. Hatta ismi neydi biliyor
1: çok
0: musunuz? Albümün aslı olan şarkılar.
2: Ay, çok
0: evet, programımızın
2: evet
0: ismi gibi. Aynalar. Orada aynaları da
1: evet,
0: okumuştum.
1: Metin Eryüreği.
0: Hatta önümüzdeki hafta nasipse aynaları okuyalım.

0: Hakan Eren istemiş.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz söylemez miyiz?
1: Sesine o kadar yakışıyor ki.
0: Ay çok teşekkür ederim.
1: O kadar
0: ederim.
1: Güzel söylüyorsun ki bunu.
0: Sağ olun.
1: Her dinleyişimde ay. Böyle oluyor.
2: Gelirken gerçekten. Dinledik arabada.
0: Ciddi olamaz.
1: Arabada dinledim. Dedim ki bak bu şarkısını çok seviyorum dedim. Ben bilmez miyim
0: ne
1: dedim.
0: Mutlu sizin gibi üstadlar, sizin gibi kıymetli hocalar tarafından dinlenmek ve sevilmek. Ne kadar değerli. Ne yapalım? Kulakların pasını silsin sevgili Jale.
2: Bir duralım. Hafiften.
0: Ne dersin? Olur mu? Jale'cim kolay kolay var mesela.
2: Evet hayat hep kolay olsun inşallah.
0: Amin dedim.
1: Aysel Gürel.
2: Sözlerini Aysel Gürel yazdı.
0: Ay, Allah rahmet
2: benim
0: eylesin.
2: Benim son nefesime kadar Garo Mafyan, Aysel Gürel, Zeynep Talu, Seda Akay, ilk albümlerimdeki şarkılar. Onlara sevgi, saygı ve şükranlarım.
0: Hürmetler, sevgiler.
2: Her zaman.

0: Ay havama girdim.
1: Ay havaya girmişken hemen devam edelim. Jale'nin diğer şarkısıyla. Evet evet Jale'den, Jale'den istiyorum.
0: Tam kuduralım.
1: Vallahi hadi hadi hadi. Kara sevda diyelim mi şefim?
0: Barış
1: Hazırsak,
0: Manço.
1: Buyurun.
0: Sevgi, saygı ve rahmetle
1: gönderiyoruz. Buyurun.
2: Evet.

0: Estrela'da kocaman alkışlar.
1: Bravo.
0: Gerçekten muhteşemsin.
1: Çok iyi değil miydi peş peşe? Sahnede çıldırıyoruz bundan.
0: Sahnede evet çıldırıyoruz. Bir şey söyleyeyim bak.

0: sahnemizde de neydi ismimiz? Aslı olan şarkılar.
1: Bu kadar.
0: Aslı bu, nesli bu, efendim bu işin aslı neyse biz de onu yapıyoruz.
1: Bu kibarlaştırılmış hali.
0: Ne diyorsun ya? Hani Kara Sevda da şöyle okunmaz.
1: Sen var ya.
0: Yani bir ritmet böyle şey yapmamız lazım.
2: Neler yapıyorsun?
0: Mesela ne yapıyorsun Jale? Göstersene Allah aşkına. Ne yapıyorsun? Gitarı alıp gitarı çalıp yere mi atıyorsun?
1: Şimdi şöyle.

0: Kızları kudurtuyorum, seyircilere kudurun, daha kudurun diyorum, nereye kadar ama kuduracaklarsa.
1: Böyle, eğlenelim böyle, hani derler, ay kurtlar döküldü saçın dışına.
0: Ya biz Karadeniz kızıyım ben.
1: Karadenizli misin?
0: Artvin Hopa. Oo. Ve benim rahmetli annem çok neşeli, çok kuduruk bir kadındı, nur içinde yazdım. Babam da Karadeniz havaları çaldım. Şöyle, yavrum tutamıyorum omuzları derdi. Vallahi.
1: Bunu niye daha önce söylemedin? Şahane aslında artık yapardık bir Karadeniz Allah. Sen nerelisin?
2: Diyarbakır. Diyarbakır.
1: Diyarbakır güzel bağlar.
0: Hanım elorke. Zıvarık buz gibi çağlar. Delal elorke.
1: Ali Paşa mahallesinde.

0: ama şimdi Lorki bunu söyledik.
1: Ben folklor hocasıydım.
2: Folklor hocasıydın. Bak neler öğreniyorum.
1: Konservatuara gittim. Folklor hocalığı yaptım. Liseler arası yarışmada okul yarışırdım çok.
2: Ne yapmadın mesela Hakan? Onu söyle.
1: Sonra bıraktım.
2: Valla muhteşem.
1: Üniversite zamanı ama üniversite zamanı.
2: Peki ben şimdi sana aynı soruyu sormak isterim. Yeni nesil, yeni jenerasyon popüler şarkıcılardan kimi beğeniyorsun? Mesela kiminle çalışmak, ona proje yapmak isterdin?
1: Ya şimdi yeni nesil şarkıcıları şöyle beğeniyorum. Aslında popüler müzik, pop müzik yani.
2: Evet.
1: Popüler, şu anki ne popülerse onu yapılıyor aslında. Hani şikayet ediyorlar ya, şimdiki şarkılar şöyle böyle değil. Hayır, şu anda ne yaşanıyorsa onlar şarkı haline geliyor.
2: Değil mi?
1: Ve ben yeni nesil şarkıcılığını çok seviyorum. Mesela Gülizayla'yı çok beğeniyorum.
2: Aa, ne güzel.
1: Çok severim Gülüz'ü.
2: Onları kendisini davet edelim.
1: Manifest'i çok beğeniyorum.
2: Hepsini davet edelim, gelsinler. Kapımız herkese açık. Belki onlarla da proje yaparsın ha. Belli mi olur?
1: Yaparım.
2: Aslinel'i de yaparsın belki bir proje.
1: Yaparım. Sana zevkle yaparım. Ya!
3: Gözleri parladı.
2: Değerli izleyenler, bunun sözünü aldık.
3: Gözleri parladı.
2: Bakayım, gözler parladı mı?
3: Gözler parladı.
2: Şefim gördü mü? Parladı gözler. O zaman bir şarkı söyleyelim. Aşkın Kanunu diyelim mi?
3: Aşkın Kanunu'nu yazalım.
2: Aşkın Kanunu'nu yazsam yeniden.
1: Bize vokal yapalım.
2: Haydi.

0: biliyoruz.
1: Ama bu bizim sonunda. Bizim kudurma şarkımızdı. Ay. Niye biliyor musun?
0: Evet.
1: Biz şimdi yaklaşık 9-10 sene Neşe Karaböcek'in menajerliğini yaptım ve onunla birlikte sahneler yapıyorduk. Ben sunuculuğunu yapıyordum. Sonra Neşe Hanım geç vokale diyordu. Jale de bize vokale geliyordu. Neşe Hanım hayran olduğu için.
0: Ay ne güzel şeyler yapmışsınız.
1: Biz bu şarkı kudurma şarkımızdı.
0: Peki o zaman bir şarkı kudurma daha var şimdi. Bir hikayesini çok kısacık senden alacağım. Çünkü bittik.
1: Hangisi?
0: Programımızı bitirdik. Kapatıyoruz.
1: Hangisi?
0: Hoş görsen diyelim finalde. Ama onun bir hikayesi vardı biliyorum.
1: Şimdi,
0: hemen anlat kısaca.
1: Fikret Şener sözleridir. O Enrico Macias'ın şarkısını. Fikret Hanım'ın yazdığı sözlerdir. Fikret Hanım'ın yazdığı bütün sözler 50 yıllık Kemal Bey'e olan aşkına yazılmış. Bir kişiye yazılmış sözlerdir. Bütün şarkıları.
0: Bütün şarkılarını
1: bütün şarkıları
0: Kemal
1: bir kişiye,
0: Bey'e
1: Kemal
0: yazmış.
1: Bey yazmıştır.
0: Fikret Şener.
1: Bu şarkıyı yazdığı zaman Kemal Bey'e bir barışıyorlar, bir darılıyorlar. Yine bir darılma zamanları gelmişler. Gelmiş arkadaşı demiş ki ya demişler Kemal Bey'le ne darılık yapıyorsun? Hoş görsen diye şarkı yazmış insansın sen. Olur mu böyle şey diyor. Fikret Hanım ne cevap veriyor biliyor
0: ne
1: musun?
0: Ne diyor?
1: Ben hoş görsen dedim. Hoş gör ben demedim diyor.
0: Oo, sen hoş gör. Çok güzelmiş. Bu hikaye için çok teşekkür ediyorum. Konuk oldun, kitabınla geldin, şerefler verdin.
1: Ben teşekkür
0: çok
1: ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. O zaman bu güzel şarkıyla finale
1: hoş
0: gidelim.
1: Hoş görsenden değil mi?
0: Hoş görsen diyelim efendim. Jale'cim sonsuz teşekkürler. Hadi bakalım.
2: İyi
0: hoş görsen.
2: İyi ki tanıdım sizi.

salı günü yine sürpriz değerli konuklarımla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Lütfen bizimle kalın. Aslı olan şarkılarda kalın efendim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyi akşamlar.

0: Bugün yine birbirinden değerli şarkılar ve birbirinden değerli sanatçılara yer vereceğiz programımızda. Ve çok da özel bir konuğumuz
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, çok kıymetli, çok değerli bir ses Zehra Gül.
2: Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum.
3: Müzik öğretmeni olacaktım aslında, formasyon eğitimim de var. Ama 2020 yılında attığım böyle klipsiz bir şarkı,
1: İsmi
3: Cennetten
1: neydi?
3: Çiçek.
1: Cennetten Çiçek.
3: Evet, o viral oldu.
4: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Aman Allah'ım.
1: Ah, ya.
0: Çevirip yandırdı külhane gönlüm.
1: Ya.
0: Külhan biliyorsun bu hamamlarda kullanılan böyle ateşin en yoğun olduğu yer, mekan.
1: Ya, insanda
0: Külhan.
1: da burası herhalde.
0: Evet. Öyle maalesef. Allah'ım ya Rabbim. Değil mi adetin rahm-ı
1: Ya.
0: mürüvvet? Yani adetinde mürüvvet diye yani saadet ve güzellik yok mu? Sualler içerisinde ama diyor en sonunda da diyor ki bıraktı ben beni bitab-ı kudret. Takatsiz. Bıraktı beni artık diyor. Yani hiçbir gücüm, kuvvetim kalmadı. Her şey bitti. Çevirip yandırıp külhane
1: Vay efendim
0: döndürdün.
1: vay.
0: Allah Allah.
1: Eyvah.
0: Zekai dede.
1: Ya.
0: Evet.
1: Ya.
0: Çok çok severek dinlediğim bir eserdir bu benim. Çok severim
1: Eyvallah.
0: ben bu eseri. Cemalin şem'ine pervane gönlüm.
1: Ya.
0: Yani yüzündeki o güzelliğe diyor pervane oldum diyor. O ışık
1: Ya.
0: beni yakan pervane gibi dönüp yandırıp böyle perişan olduğu hali anlatıyor yani.
1: Ya efendim.
0: Çok güzel, çok güzel. Tabii bunlar boyut açan sözler. Bunlar insanda böyle kamil manada insanı düşünceye sevk eden güzel sözler. Çok böyle basit sözlerle mezzedilmiş eserlerde insanların bu kadar derin düşünmesine hacet yok.
1: Ya.
0: Ama işte erbap böyle güzel eserleri bu güzel sözlerle ve güzel melodilerle böyle mezzetmiş.
1: Ya, müthiş bir
0: Buyurun
1: beste.
0: demiş.
1: Ya.
0: Size büyük bir sofra sunuyoruz size demişler.
1: Ya.
0: Evet.
1: Beste çok
0: Buyurun.
1: güzel. Zekai Dede de bilirsiniz. Dede Efendi'nin en güzel bestelerinden biridir.
0: Tabii.
1: Öğrencisidir onun.
0: Evet. Tabii.
1: Ya.
0: Tabii. Efendim yine Bekir Hoca. Bekir
1: Ya.
0: Sıtkı Sezgin hocamızın seven yok sevdiğim
1: Dilhun eder
0: gülhu
1: çok.
0: dilhu neden çok.
1: Ya. Ömür anlatmaya yetmez. Keder çok. Vay vay vay
0: Tabii. Bunlar hep hayatın bir iziyle hareket edilmiş,
1: vay. Ya.
0: yaşanmışlıklarla hareket edilmiş, bestelenmiş
1: Ya.
0: eserler. Allahu alem tabii bilemiyoruz ki insanların hangi halle bunları bir araya getirip bu sözleri bir araya getirdiğini
1: Vay
0: yani
1: efendim.
0: kim bilir?
1: İsmail Baha Hoca'nın bir
0: Evet,
1: eseri. Son Hoca
0: Süreysen
1: derler malumunuz.
0: tabii.
1: Çok kıymetli bestekarlar da yetiştirdi. Kimleri sayabiliriz hemen? Erol Sayan mesela.
0: Tabii.
1: Yılmaz Yüksel. Akın Özkan. Cinüçen Tanrı Korur.
0: Ya.
1: Hepsi evinde biliyorsunuz İsmail Baha Bey'in meşke giderlermiş.
0: Çok iyi.
1: Hepsinin yeri ayrı. Hepsi belli orada nerede oturacağı. Hatta hepsinin terlikleri bile belli. Üzerinde isimleri yazar.
0: Aa.
1: Böyle evinde ders veriyor mübarek. Ya.
0: Eyvallah, eyvallah. O zaman hocamızdan dinleyelim bu eseri.
1: Eyvallah.
0: Evet.

0: Yani ömür anlatmaya yetmez.
1: Ya. Demiş ama bir
0: Allah
1: nakaratta
0: Allah. Ama
1: anlatmış
0: anlattı ama
1: musikiyle.
0: tamam. Yani tam bir hicran biliyor musun?
1: Ya efendim.
0: Kalbimden vuruyor benim böyle
1: Ya.
0: bu tür ifadeler, böyle sözler ve böyle bu melodiler.
1: Abi çok zalim.
0: Evet.
1: Çok zalim.
0: Evet. Kılıç gibi kesiyor insanı.
1: Ya.
0: Ah ah. Değerli kardeşim. Gene çok mümtaz bir insandan bahsedeceğiz. Yesar-ı Asım Ersoy.
1: Kitaplar
0: Onun
1: yetmez anlatmaya.
0: ya onun hali dünyasını anlatmaya bizim tabii gücümüz de yetmez.
1: Ya.
0: Kelamımız da yetmez. Onun çok böyle bilinen, çok okunulan bir eseri. Ama kendi sesinden dinleyelim onu.
1: Ya.
0: Fâri olmam meşrebi rindan eden. Yüz çevirmem
1: Nafile
0: nafile
1: peymaneden,
0: peymaneden.
1: bezmedikçe haleti mestaneden, çıkmam
0: Maamallah
1: Allah isten.
0: etmesin
1: Ya meyhaneden.
0: ya. Burada tabii ki bu meyhane meselesini
1: Ya.
0: tabii anlayanlar başka türlü anlıyorlar. Yani burada
1: Estağfurullah.
0: mey ve meyhane mecaz olarak kullanılan sözler burada.
1: Eyvallah. Öyle anlasınlar, sorun
0: Ama
1: yok.
0: işte herkes anlayana tabii, herkesin
1: Eyvallah.
0: kabiliyetine
1: Eyvallah.
0: göre bu iş. Yapacak bir şey
1: Tam da yeridir bir
0: yok.
1: bununla ilgili bir anekdot var.
0: Çok
1: Müsaade
0: güzel. Evet,
1: ederseniz
0: estağfurullah,
1: onu
0: buyurun.
1: arz etmeye çalışayım. Okulda da bizim hocamızdı Ali Rıza Avni. Çok kıymetli bestekar ve müzik araştırmacısı. Hatta programını hatırlarsınız Ses ve Saz Dünyamızdan diye. En uzun süreli müzik programıdır. Guinness Rekorlar kitabına girdi o
0: Evet.
1: program. Benim de çocukluğum onu dinlemekle geçti o
0: Doğrudur.
1: programı. Şimdi Yesari'yi çok seviyor Ali Rıza Hoca, Yesari Hoca'yı. Ara sıra da böyle telefonda taciz ediyorum, devamlı arıyor.
0: Evet.
1: Bir gün böyle çok gönlü hoş olmuş, aramış Yesari Hoca'yı. Ya demiş hocam, bütün şarkılarınız çok güzel yani benim haddim değil. Hepsi birbirinden şahane. Ve fakat ben demiş en çok Fahri olmam meşrebi rindan eden onu seviyorum. Oğlum senin meşrebin öyle de demiş. Ondan demiş.

0: onu seviyorsun. Kapatmış telefonu. 5 dakika sonra Ali Zuhac'a tekrar arıyor. Hocam diyor, sizin şarkının sözlerini değiştirdim. Ne yaptın diyor filan. Fari oldum meşrebi rindaneden. Yüz çevirdim nafile peyvaneden. Bezdim artık haleti mestaneden. Kaçtım Allah diyerek meyhaneden diye. Kahkahalarım
1: çok
0: olmuş
1: güzel,
0: mübarek.
1: Allah
0: böyle bir hatıra var.
1: Ne güzel, evet. Tabii. Yasar Avcı da Allah bilir. Tabii bunu tebessümle ve keyifle karşılıyor.
0: Kahkahalara boğulmuş
1: tabii,
0: efendim,
1: evet. Dinleyelim kendisinden
0: buyurun.
1: Bu güzel eseri.

0: Ya.
1: Evet. Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Tabii bunlar çok önemli insanlar. Yaşadığı döneme büyük ışık, büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fâri olmam, ayrı düşmem diyor mesela. Ama burada tabii bahsedilen sözlerde tabii işte bizim büyüklerimizin tarifi çerçevesinde söylüyorum. Yani bu işi fehmeden, bu işi anlayan, işin bir tasavvufi boyutu var tabii. Buradaki o mey ve meyhaneden neyi kastettiğine dair o insanlar da, insanlarımız da bilseler, bunun gerçekte o bahsedilen mey ve meyhane olmadıklarını anlarlar. Evet. Efendim, şimdi yine böyle bülbülü şeyda seslerden bir tanesi. Müzeyyen Senar, o ilk dönem yıllarında okumuş olduğu eserler, akıl yetecek gibi değil. Yani güç yetecek gibi değil. Onun çok özel ve güzel okumuş olduğu bir eser. Söyle ruhum, sevdam beni kaç yıl yakacak diye. Bir dinleyelim bakalım. Kaç yıl yakmış?

0: Nur ol derler böyle insana, nur
1: Ya
0: ol.
1: vallahi.
0: Yani sesi var ya, aman Allah'ım ya
1: Ya.
0: Rabbi. Yani bülbülleri toplamışlar böyle,
1: Hepsini
0: getirmişler.
1: gırtlağına koymuşlar.
0: Evet, buraya koymuşlar.
1: Ya.
0: Şakı demişler yani.
1: Ya.
0: Allah Allah. Yani hayatı boyunca keşke bu ses, yani dönem içerisinde belli bir inkıtaya uğramış belli ki. Son dönem seslerine baktığımız zaman
1: Eyvallah, ses
0: Müzeyyen
1: yoruluyor
0: Hanım,
1: o malumunuz ama
0: evet.
1: işte tavır böyle
0: İşte,
1: keşke
0: ama işte
1: kalaymış diyelim mi, ne
0: keşke bu
1: diyelim?
0: haliyle muhafaza
1: Ya. Ah
0: edilebilseymiş.
1: canım.
0: Aman ya Rabbi.
1: Ya.
0: Bunu bülbüller dahi kıskanır bence.
1: Ya.
0: Bülbüller bile utanır bunun yanında bir şey. Yani ötmeye utanır. Öyle bir
1: Öyle
0: ses yani
1: vallahi.
0: bu. Allah,
1: Ya.
0: çok müthiş bir ses. Allah
1: Ruhu
0: rahmet
1: şad
0: eylesin.
1: olsun.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani gıpta edilecek, imrenilecek, hatta taklide muhtaç bir ses.
1: Ya.
0: Keşke birileri taklit etse. Keşke.
1: Eyvallah.
0: Yani otursa gece gündüz dinlese de tekrar bir Müzeyyen edası ve tavrı tarzı tekrar zuhur etse. Onu isterim yani ben.
1: Belli mi
0: Beklerim
1: olur
0: yani.
1: efendim? Niye
0: İnşallah.
1: olmasın?
0: Öyle
1: Allah'ın
0: olsun.
1: hazinesinde vardır diyor.
0: İnşallah olsun isteriz yani. Çok isterim. Evet. Yine derya olan bir ses. Derya gibi bir ses. Safiye'yle.
1: Ah canım benim. Senden bilir mi diyeceksin yoksa?
0: Evet.
1: Ya.
0: Senden bilirim, yok bana bir fayda ey gül.
1: Ya.
0: Gül
1: Gül
0: yağını
1: yağını
0: eller
1: eller
0: sürünür
1: sürünür.
0: çatlasa
1: Çatlasa
0: gül.
1: bülbül.
0: Yani bu eseri milyonlarca insan okumuştur.
1: Ya.
0: Ama gel
1: Öldürüyor,
0: ara,
1: öldürüyor.
0: evet, gel de bu farkı gör.
1: Etsem de abestir sitemi harete hambül.
0: Evet
1: Ya.
0: ya.
1: Vah vah vah. Tam dediğiniz gibi yani, sözleri tam anlamıyla böyle ifade eden bir okuyuş.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani bu şu farklılığı anlamak lazım işte.
1: Ya.
0: Bak herkes okur bu eseri.
1: Ya.
0: Milyonlarca insan okumuştur.
1: Ya.
0: Hoşuna gitmiştir, okumuştur ama Allah aşkına şu eda, şu tavır, şu
1: Çekmiş babam, ondan çekmiş.
0: üslup.
1: Ya.
0: Yani Allah
1: Nasıl
0: için.
1: bir hayat
0: Evet,
1: biliyorsunuz
0: evet.
1: yani. Nereden geliyor?
0: Dinleyelim bakalım.
1: Eyvallah.
0: Evet.

0: Evet. Yani gülün feryadı, yani bülbülün feryadı demek ki boşuna. Çatlasa bülbül diyor. Allah, evet öyle.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet, şad olsun.
1: Seneler evvel
0: Amin.
1: bir programımıza davet etmiştiniz beni. Orada Safiye Hanım'la ilgili konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Derdimi saya saya onu okumuştuk.
0: Evet,
1: Ondan notayı
0: derdimi
1: aldım.
0: saya saya.
1: Orada da demiştim, burada da söyleyeyim. Yaşasaydı da diyorum, kapısında yatsaydık yani.
0: Ya.
1: Ya.
0: Tabii.
1: Ya.
0: Ama işte bunlar kendi o döneminde birçok insanları devri felek etmişler. Yani yüzü görülmese bile o zaman bu kadar böyle magazin sayfaları bu kadar böyle şaşalı değil. Sadece bir radyodan veya bir plaktan, bir taş plaktan dinledikleri bu sese insanların birçoğu meftun olmuş. Devri felek olmuşlar. Yani Safiye Ayla'yı dinlediği zaman adam kendinden geçiyor. Ruhunu uçuruyor adam mesela.
1: Geçmiyorsa bir eksiklik vardır
0: Evet
1: zaten
0: yani
1: hocam.
0: öyle. Bir de o zaman Ricali Devlet'te de çok fazla büyük bir itibar, çok
1: Tabii, tabii.
0: büyük bir takdir
1: Tabii.
0: duygusuyla hareket edilmiş. Malum biliyorsunuz Seyyid Şerif Muhittin Targan'la
1: Evet.
0: son dönem evliliği filan. Sonra tabii böyle bir çekilme dönemi filan var ama cevher her yerde cevherdir. Nereye
1: Ya.
0: giderse gitsin.
1: Ya.
0: Yani bırakmış olduğum mirasa selam olsun diyelim. Ne diyelim
1: Öyle
0: kardeşim?
1: olsun. Eyvallah.
0: Selam olsun bu insanlara. Bu eserde bak sazlar bile suskun dinliyorlar biliyor musun? O
1: Tabii
0: okuyor.
1: ya.
0: Belli belirsiz aşağıda
1: Dinlemekten
0: işitiyor.
1: çalamamışlar yani.
0: Yani bu kadar saklanmış sazlar yani. Keyifle dinliyorlar ve keyifle çalıyorlar.
1: Ya.
0: Böyle bir şey olabilir mi?
1: Ey işte böyle.
0: Ah değerli kardeşim. Bu asırlık ezgiler içerisinde kendi kalbi dünyamızda artık ne kadar yer buluruz bilemiyorum ama biz de seninle bu eser bir eser okuyalım, birkaç tane eser okuyalım
1: Tabii.
0: seninle ve programımıza nihayet verelim. Çünkü
1: Ya.
0: bu işlerin duygusu çok ağır. Dinlemekle iş bitmiyor yani. Bir de böyle bir ruhsal bir yük veriyor bize bu eserler.
1: Ya.
0: Yani adam akıllı bizi böyle rapt ediyor, zapt ediyor yani. Ne okuyalım biliyor musun? Gel. Yine bu fasıldan, Hüseyin'i faslından geçti sevdalarla ömrüm,
1: Ya.
0: ihtiyar oldum.
1: Şükrü Tuna Üstadım.
0: Ya,
1: Ya.
0: evet.
1: O da bülbül. Başka bir
0: Evet,
1: bülbül.
0: tabii Şükrü Tunar.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin. Yani o da devrinin çok önemli, mümtaz. Klarnet deyince akla kim gelir zaten
1: Ya efendim.
0: yani. Başka bir insanı ifade etmek mümkün mü? Bugün eğer varlarsa bence oturup kalksınlar Şükrü Tunar'a dua etsinler.
1: Yapıyor, dua da ediyorlar zaten.
0: Evet, öyle
1: Ediyorlar.
0: yapsınlar.
1: Eyvallah.
0: Yine böyle bir folkloru çok güzel bir türkü.
1: Peşine
0: Evet,
1: olur efendim.
0: bağlayalım. Bak şu güzel köylüye, işte bu kızdır Pelin.
1: Ya.
0: Toprak ile oynamış belli güzel eller.
1: Tamam efendim okuyalım.
0: Toprakla oynayınca demek elleri güzelleşiyor insanların.
1: Ya.
0: Belli güzel eller diyor. Toprak ile oynamış belli güzel eller.

0: kıymetli abim Selahattin Alpo'yu huzurlarınıza davet ediyorum.
1: Gözleriyle pareledi yar beni beni, yar beni beni, yar beni beni.
2: Ve diyorum ki Mehmet
0: Demirtaş.

0: gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dingin ve duru bir sesin var.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.

0: Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Alkışlayan elleriniz, gönülleriniz, yüreğiniz var olsun. Doğudan Sesler programımıza ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, hoş geldiniz efendim. Sefa geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün bu toprakların bir evladına ekranlardan gerek radyodan kendisini her daim zevkle, büyük bir keyifle dinlediğinizi, izlediğinizi bildiğimiz o güzel, o yanık sesiyle türkülere hayat veren benim 35-36 yıllık dostum, arkadaşım, canım kardeşimi bugün burada ağırlıyoruz. O güzel alkışlarınız efendim Yıldırım Budak için olsun.
1: Gel.
2: Ayakta yok yani, değil
1: mi? Yok, oturmayacağız. Otur. Hemen iki kelam edelim.
2: Tabii.
0: Çok teşekkürler. Kardeş hoş geldin.
3: Ben de çok çok teşekkür ederim. Hem TRT Müzik ailesine, hem karşıdaki konuklara, hem ekran başındaki bizi izleyen bütün kıymetlilerimize.

0: Ve sana çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz baba.
0: Güzel okuyan bir arkadaşımla birlikte meşk etmek benim için çok büyük keyif olacak. Tekrar hoş geldiniz, sapalar getirdiniz.
1: Alkışlarımız Yıldırım Budak için olsun. Kardeş yerimize geçelim.
0: Olur, nasıl istersen.
1: Haydi gel. Gel şöyle. Döndü.

0: İçeri aynı okudum ya.
1: Sesine soluna sağlık kardeş. Ömrüne bereket.
2: Eyvallah da defteri ters tutmuşlar. Baştan okuduk.
1: Hiç problem yok. Efendim 35-36 yıl oldu mu Yıldırım? Biz sen dedin ya programda, provada. Vallahi, aynı anda denize atıldık dedin ya.
2: Aynı denize atıldık.
1: Aynı denize.
2: Bu benim peşimden geldi ama söyleyeyim. Hani kılavuzu şey ne? Kılavuzu karga olan mı?
1: Estağfurullah ya öyle.
2: Valla biz bir sınava girdik. İkimizi de birinci ettiler o zaman. Benim kardeşim de o zamandan beri dostuz.
1: Evet.
2: Allah
1: 36 yıl olmuş efendim.
2: 35-36 sene oldu.
1: Evet. Camiadaki en eski belki diyebilirim tanıdığımdır.
2: Ama o günler güzeldi.
1: Tabii. Ya her geçen gün arıyoruz.
2: Evet. Evet.
1: Yani vaziyet o vaziyet.
2: Galiba yaşlandık Tüce Baba. Daha

0: Meylem oralara hiç girme zaten. Boş ver. Ne diyeceğim?
1: Ama herhalde sen bir 80'e kadar okursun öyle geliyor bana. Amcama çekersen vallahi.
0: Ya öyle yaradanın işine bilimli kurban olurum. Bilmiyoruz artık. Allah evet, ömrü verirsin.
1: Allah sağlıklı saatli olsun ömür versin herkese.
0: Allah senin de canına sağlık versin kardeş.
1: Eyvallah benim, eyvallah.
0: Böyle güzel yanık yanık okuyan, keyifle okuyan, aşkla okuyan. Yani kaç kişi kaldı bilmiyoruz ki. Kimseye de hani emeğine halal getirmek istemeyiz ama. Başkasın babacığım sen.
1: Eyvallah abim, çok teşekkür ederim.
0: Ömrüne bereket olsun.
1: O sizin
0: olsun.
1: Başkalığınızda.
0: Estağfurullah.
1: Eyvanınıza davet ettiniz ya. Demek ki başkanım.
0: Keyif, keyif. Eyvallah. Yıldırım keyif, keyif. Eyvallah. Kardeş burada peçeteler hemen burada. Su da bu hemen sağ tarafında. Alageyik de yolda.
1: Alageyik yolda mı? Okey.
0: Hadi, hadi canlar. Efendim alkışlarınız Yıldırım Budak için olsun.

0: Ağzına sağlık kardeş.
1: Eyvallah. Kimsenin elleri dert görmesin. Çok teşekkür ederim.
0: Valla herkes huşu içinde dinliyor. Hani böyle bir şey olur ya, kara delikte kaybolmak gibi, alkışlamanın ötesinde bir vaziyet. Dadaş.
1: Benim kara deliğime yakalanmasınlar, kor olurlar valla.
0: Tamam, hayır canım benim ya. Yıldırım, kaç senesin Erzurum'dan ayrıldın sen?
1: Tuncay Can, ben buralıyım. Yani burada doğdum, evet, aslında 12-13 yaşlarına kadar. Ondan sonra körler okulu için Antep'e yatılı gittim.
0: Antep'te.
1: Antep'te. He.
0: Ha, 10 yılda orada. Senin acıyla da aran iyidir. Kebaptan acıyla.
1: Acıyla da aram iyi. Acımasa, ses kısmasa iyi.
0: Değil mi?
1: Tabii. Ondan sonra Ankara'da işte birlikte o karşılaştığımız maçtan. Evet. Bu zamana da Ankara'dayım. Allah sesimizi rızk etti. Çocuklarımıza rızk etti.
0: Ne mutlu.
1: Yani iyi ki de o günler olmuş. Bize güven kazandırdı. Yine de tabii bütün mezarlarımız burada. Sıla-i rahim yani, yapıyoruz. Senin sayende geldik, babayı da ziyaret ettik.
0: Estağfurullah kardeş, ne münasebet. Biz çağırdık, sen de lütfettin. Bizi kırmadın.
1: Başım
0: geldi.
1: Her zaman. Başım, her zaman. Yeter ki Allah sağlık versin.
0: Amin, amin. Sen nefeslene dur. Ben bir kıta uzunama okuyayım. Tabii. Onu peşine de bir memleket türküsü okuyayım. Ondan sonra bir Leyla'mız var, dinleyeceğiz. Bir nefeslen efendim. Hatta ölüm yıldönümü merhum özür dilerim. Neriman Altındağ Tüfekçi hocamızın kaynaklık ettiği, daha doğrusu kulaklarımıza ilk onun sesinden nakş olmuş bir uzunamamız var. Kelkit'in altı bağlar, kar yağar, seki bağlar. Oğul diyor Muratlı Murat almış, Muratsız her gün ağlar. Onu okuyalım, sonra da yola revan oluruz efendim.

0: Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Kardeş geldim. Geldim. Nefeslendim.
1: Gönlüne solukum. Sağlık. Ne güzel oldu vallahi.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ya şimdi çok güzel sevgili konuklar, değerli izleyenler. Çok güzel bir eser var. Leyla diye. Bir metafor olarak Leyla biraz enteresan. Yani işin hem tasavvufi yönü var, hem aşkı tarif eden en yalın, en net öznelerden biri aslında Leyla.
1: Leyla yani, bir de gece demek biliyorsun.
0: Tabii Leyla. Yani Leyla'yı tarif etmeye, anlatmaya başladığın zaman o kadar çok yönlü, o kadar dallı budaklı bir konu ve mevzu ki. Ve Leyla konu edilen eserlerin hepsi de böyle çok alımlı, çok güzel, böyle çok keyifli eserler.
1: Hepsi de şey, serzeniş.
0: Hem de
1: yani,
0: nasıl?
1: Hiç böyle yani oh özlem, Leyla yanımdasın, serzeniş, canım mutluyum diye bir şey yok. Hep Leyla'ya tabii da sitem.
0: Evet.
1: Hayata da kendine de sitem. Aynen. Hep böyle.
0: Şimdi çok güzel bir Leyla var efendim. Şimdi onu dinleyeceğiz. Hele Leyla diyor. Hele, sen benim başıma ne işler açtın. Senin için ıssız çöller açtım. Ah da peymanın da ikrarsız çıktın diyor. Evet. Yine serzeniş var baba. En güzel de senin sesinden olur bu.
1: Eyvallah, eyvallah, çok teşekkür ederim.
0: Haydi canlar.
1: Buyurun arkadaşlar.
0: Alkışlarınız Yıldırım Budak için efendim.

0: Eyvallah.
1: Şimdi ne demek lazım bilmiyorum ki.
0: Valla Leyla'sı uzak olan düşünsün. Ne diyeyim ben?
1: Leyla.
0: Eyvallah,
1: Leyla. Leyla'sı var diye Mecnun'un. Böyle Mecnun gezeni ne diyor? Elbet bir Leyla'sı var.
0: Tabii.
1: Leyla çok derin ve çok fena bir mevzu. Sesine soluna sağlık olsun. Efendim. Doğu'nun şark bülbülü. Celal Bey. Celal güzel ses. Babam anlatmıştı. 58'de dedi. Geldi Erzurum'da. Konser verdi. O zamanlar işte televizyon vesaire yok. Kimseyi sima olarak tanımıyor. Dada sinemasında konser evet. verecek. Bir adam çıktı diyor elinde cümbüşüyle. Açış yapmaya başladı. Herkes bekliyor ki işte açış bitecek. Celal Bey türkü okuyor okuya gelecek. Açışı bitirip çimen yerden, çimen yerden su çıkar, çimen yerden diyor. Girmesiyle diyor babam Dada sineması yıkıldı. 58'de. Efendime söyleyeyim 2-3 gün bildiğim kadarıyla burada refakat etmiş. Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif okumuş. Kendisine sormuşlar Erzurum ve Diyarbakır için ne söylersin üstad diye. Bir anne kan

0: yanındaki ikiz bebekler gibi demiş. Hem musikisi benziyor, hem örfü, ananesi, adetleri.
1: Tabii ya, Mükerrem amca, ben o bir yerde bir sohbetine katıldım. Celal Güzelses'le ilgili. Dedi, dadaş bir evliya gibi geldi, üstümüze düştü diyor. Biz
0: tabii
1: o zaman dedi makara bantları dedi teyp şey yaptık, hepsini hazırladık. Bir kelimesini bile kaçırmamak için.
0: Tabii, çok büyük usta.
1: Evet.
0: Yani bir Diyarbakır ağzıyla efendim, yöresel ağızlı bir...
1: Elazığ karışık.
0: Tabii. Yöresel bir eseri seslendirdiği gibi bir İstanbul gazelhan gibi İstanbul üslubu ile de klasik üslupla da gazel okuyabilen yetişmiş ender üstadlardan biriydi. Makamı mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: Nur içinde yatsın.
1: Amin.
0: Ve tüm
1: Amin.
0: Ustalarımızı
1: Amin.
0: Laf uzattık. Dolayısıyla Celal Güzelses'te onu iade edelim. Ağlama yar okuyalım baba.
1: Olur. Nasıl istersen.
0: Ağlama yar ağlama. Mavi yazma bana. Mavi yazma tez solar. Ciğerimi de ağlama evet. diyor. Hadi buyurun.

0: Ağzına sağlık kardeş.
1: Senin de ağzına sağlık dadaşım.
0: Yıldırım canım benim ya. Efendim TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan canlı olarak gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da program başlarken dedik ya canlı olarak izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımız devam ediyor. O ki Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndayız. Reyhani Baba'yı da bir yad edelim.
1: Değil mi? Evet.
0: Hem de Yıldırım Budağ'ın sesinden yad edelim.
1: Ben mi okuyayım?
0: Olsun. Nasıl
1: istersen
0: yine yanık ustadan. Yanık oku babam.
1: Başım gözüm
0: üstü. Ciğer dağlayan.
1: Reyhani Usta'dan sakın dağlar gibi yüceyim deme. Zaman gelir etrafın kar olur. Kış gelir yaz gelmez diye gam yeme. Her kışın sonunda bir bahar olur.
2: Hoş.
0: Haydi bakalım. Arkasından da şey Mulis Akarsu'yu yad edelim mi?
1: Olur. Hemen arkasından Mulis Akarsu'dan yine güzel bir kendine has bir türkü. Yorulmuşsun dünya, eski kızın kalmamış.
0: Kalmamış diye. Diyor değil mi? Hadi bakalım. Hadi buyurun canlar.

0: böyle şöyle bir sarılacağım. Kardeş tanıyorum seni ya.
1: Eyvallah. Eyvallah.
2: Ömrüne bereket ya. Arkadaş. Taze karlar diyor yağmış karın üstüne. Bülbül figan eder gülün üstüne. Dediler ki yar yağ deller almış. Daha iflah olmam bunun üstüne. Buyurun canlar.

0: Efendim, hani çok muhabbet tez ayrılık derler ya, maalesef programın sonuna geldik.
1: Geldik mi?
0: Ben sana demedim mi çabuk bitiyor diye?
1: Daha yeni başladık. TRT'nin bütün baba. Yapımcılarına söyleyeyim. Bu türkü programlarını az program veriyorlar bize ya. Ben söyleyeyim yani.
0: Söyle kardeş, bir daha
1: böyle
0: söyle.
1: Böyle bir...
0: Töreli diyorsun. Bir töreli.
1: Vallahi bak ciddi söylüyorum. Hani ne oldu, iki türkü söyledik ya.
0: Kaç iki tane. Efendim. Ekranları başındaki değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan kıymetli konuklarımız. Evvela çok teşekkürler ediyoruz.
1: Bütün yüreğimle senin yanında olmaktan keyif aldım. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. TRT'ye, ailesine, saz arkadaşlarıma, kardeşlerime, buraya kadar bu kış günü buraya gelen bütün dinleyicilerimize, ekran başındaki nenelere, dedelere, kardeşlerime, bacılarıma selam olsun. Memleketimde olmaktan, burada olmaktan çok keyif aldım.
0: Var olasın. Eyvallah. Ömrüne bereket olsun. Eyvallah. Hadi kavurma koyalım tasa.
1: Hadi be Erzurum'un kavurmasını.
0: Hadi bakalım.

0: Bugün yine birbirinden değerli şarkılar ve birbirinden değerli sanatçılara yer vereceğiz programımızda. Evet. Ve çok da özel bir konuğumuz
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, çok kıymetli, çok değerli bir ses Zehra Gül.
2: Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum.
3: Müzik öğretmeni olacaktım aslında, formasyon eğitimim de var. Ama 2020 yılında attığım böyle klipsiz bir şarkı,
4: İsmi
3: Cennetten
4: neydi?
3: Çiçek.
4: Cennetten Çiçek.
3: Evet. O viral oldu.
5: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: kıymetli abim Selahattin Alpa'yı huzurlarınıza davet ediyorum.
1: Gözleriyle pareledi yar beni beni, yar beni beni, yar beni beni.
2: Ve diyorum ki Mehmet
0: Demirtaş.

0: sevilen bir isim ağırlıyoruz. Sevgili Elif Buse Doğan bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dingin ve duru bir sesin var.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Efendim, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: İyi akşamlar.
0: Çok güzel bir kalabalık var. Çok güzel bir atmosfer var. Çok güzel bir organizasyon. Bu organizasyondan ötürü değerli protokole, yöneticilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri sizlerle buluşturdular. Ben bir Çorumlu olarak Çorum halkıyla buluşmak ve onlara türkü söylemek üzere olmaktan çok heyecanlıyım. Ve burada olmaktan çok onurlu ve gururluyum. Evet sevgili Uğur.
1: O zaman biz hoş geldik gibi oldu. Hani sen zaten buradasın. Evet. Gönlüm burada. Ama biz de artık yıllarca Umut'la yaklaşık 6 senedir Zamane programını yapıyoruz. Ve sanırım biz de Fahri Çorumluluğu hak etmişizdir diye düşünüyoruz. Elbette. Öyle mi? Bütün orkestra adına konuştum.
0: Efendim girişte Kadeş Spor Kulübü ve Halk Oyunları ekibi çok güzel bir gösteri yaptılar. Onlara bir kez daha şöyle bir alkış gönderelim ve teşekkür edelim. Bizler sizlere çok güzel türküler hazırladık. Hiç zaman kaybetmeden daha fazla gâhi saz gâhi söz demişler. Şimdi sıra sazdı efendim türkülerde. Şimdiden iyi eğlenceler diliyoruz. Haydi bakalım dostlar. Çalalım, söyleyelim.
1: Hoş geldiniz efendim.

0: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz efendim. Vallahi bizim ilacımız alkış. Alkış olduğu zaman bizler çok daha güzel çalarız, güzel söyleriz. Siz de alkışımızı eksik etmiyorsunuz. Sağ olun, var olun. Nasıl, seslerimiz güzel geliyor mu? Her şey yolunda mı? Eyvallah.
1: Teşekkür ederiz. Evet. O zaman şöyle, Umut kendisi Sungurlu biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ama Çorum yöresinin bozlaklarında çok da güzel okuyor. Şimdi ondan güzel bir Çorum bozlağı dinlesek olmaz mı güzel şöyle?
0: Seve seve.
1: Sazıyla şöyle döşene döşene bir çalsa da.
0: Haydi bakalım.

0: Sağ olun.
1: Efendim teşekkür ediyoruz. Nasıl gidiyoruz? İyi gidiyor muyuz? Şimdi burada herkesin bizimle beraber hemhal olduğunu görmek çok güzel. Şimdi biz bazen böyle oyun havası çalıyoruz. Oynamak serbest. Neşet Baba ne demiş? Vallahi demiş hani alkış tutarsanız oturduğunuz yerde bundan iyisi yok. Ama hele bir de kimseyi rahatsız etmeden oynarsanız eve melek olarak gidermişsiniz. Yani Neşet Baba'nın yalancısıyız biz de. Oynamak isterseniz efendim oynamak serbest tabii ki. Yine ilerleyen dakikalarda oyun havası halay da çalacağız. Şimdi sevgili Uğur Önür'le beraber bizim söylemekten çok keyif aldığımız yine güzel türkülerle devam edeceğiz. Bilenler varsa bu bölümde bize eşlik edebilirsiniz efendim. Gide gide bir söyle dayandım diyeceğiz. Ölen ben diyeceğiz. Bu kısımları sizlere bırakırız. Hep beraber söyleriz. Olmaz mı?
2: Hatta hep beraber şöyle sesimi duyulsun.
1: Evet. Şu Çorum halk korosunu bir duyalım değil mi?
2: Evet.
1: Hadi bakalım sevgili giyelim. 3, 4...

0: Aferin be Şakir, güzel çaldın.
1: Efendim, nasıl, güzel gidiyor muyuz? Her şey yolunda mı?
0: Sizin için Şakir'i ta Burdur'dan getirttik. Köyde yatıyordu bu. Hoş geldin Şakir'im.
2: Çok sevdim hemen burayı. Çorum güzel yermiş. Leblebisi de ayrı güzel.
0: Efendim şimdi biz Burdurluyuz. Tabii farklı bir coğrafyadayız. Akdeniz, böyle Ege'nin birleşimi bir noktada. Aramızda inanıyorum memleketlerimiz, hemşerilerimiz de var. Sizlerle buluşmaktan çok onur duyduk. Şimdi Umut'la güzel bir anımız var. Gittiğimiz yerlerde şimdi bizi Kırşehirli, Gamanlı, böyle Orta Anadolu'lu zannediyorlar tabii ki. Beni de öyle. Biraz da herhalde gavruk olduğumuz için bıyıklar da böyle belki o bölgeye insanlarına evet. benziyoruz. O yüzden Kırşehir'in neresindensin diyor. Şimdi geri kalanını Umut anlatacak.
3: Efendim şimdi bu biz böyle Orta Anadolu Türkleri söyleyince bu sualler çoğalmaya başladı tabii. Kırşehir'in neresindensin? Hangi okulda okudun? Kamanda mı liseye gittin falan derken biz artık böyle başımızı alamayınca Uğur'a geliyorsa ilk soru hemen şey yapıyor. Ben Burdurluyum da arkadaş Çorumlu. Yani hani yakın demek istiyor. Yani ben en azından oradan kurtarırız diye. Tabii Anadolu'nun her tarafı bizim. Bu kültür, bu mozaik böyle olunca çok zengin ve çok güzel, çok keyifli. Bizler de elimizden geldiğince bugün Çorum'da olabiliriz ama bütün Anadolu'yu gezerek sizlere türküler söylemeye çalışıyoruz. Mesela bütün Anadolu'yu gezerek derken bugün uğradık. Çok güzel bir sinema tırımız var. TRT'nin çok güzel bir hizmeti. Burada çocuklarımız gündüz sinema izlediler. Tabii burası şehrin merkezi ama bu tırımız bizim köylere de gidiyor. Belki hiç kimsenin aklına gelmeyecek yerlere gidiyor ve Anadolu'da çocuklarla buluşuyor. Ve çocuklar o tıra girip sinema keyfi yaşıyorlar. Belki köyde öyle bir deneyim söz konusu olmayacak ama TRT bu hizmeti veriyor. Bundan dolayı biz kurumumuza çok çok teşekkür ediyoruz. Ve sizlerden kocaman bir alkış bekliyoruz bunun için. Efendim, bizim programımız tabii ki devam ediyor. Şimdi sırada... Efendim? Şu anda ezan okunuyor. Kısa bir aradan sonra tekrardan beraber olacağız efendim. Sağ olun.

0: Bugün yine birbirinden değerli şarkılar ve birbirinden değerli sanatçılara yer vereceğiz programımızda. Ve çok da özel bir konuğumuz
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, çok kıymetli, çok değerli bir ses Zehra Gülüm.
2: Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum.
3: Müzik öğretmeni olacaktım aslında, formasyon eğitiminde var. Ama 2020 yılında attığım böyle klipsiz bir şarkı,
1: İsmi
3: Cennetten
1: neydi?
3: Çiçek.
1: Cennetten Çiçek.
3: Evet, o viral oldu.
4: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: kıymetli abim Selahattin Alpa'yı huzurlarınıza davet ediyorum.
1: Gözleriyle paraladı yar beni beni, yar beni beni, yar beni beni.
2: Ve diyorum ki Mehmet
0: Demirtaş.

0: Bugün çok sevilen bir isim ağırlıyoruz. Sevgili Elif Buse Doğan bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Açsam gitsem bu şehirden
0: bir gün ansızca. Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dingin ve duru bir sesin var.

0: hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne Perşembe TRT Müzik'te.

Efendim, Halk Oyunları ekibimize teşekkür ediyoruz. Programımızın başında çıkan ekip Çorum Belediyesi, Çorum Halk Oyunları ekibiydi. Ben yanlış anons ettim, bunun için özür dilerim. Şimdi ise Kadeş Spor Kulübü ve Halk Oyunları ekibi sahne aldılar. Birer alkış daha alalım ekiplerimize. Çok profesyonel, çok keyifliydiler. Efendim, bizler, Neşet Baba'nın bir türküsü var, sizler bilirsiniz. Bir anadan dünyaya gelen yolcu, biliyor muyuz yolcuyu? Çalalım mı yolcuyu? Haydi çalalım bakalım.

0: Bravo.
1: Teşekkürler efendim, sağ olun. Efendim, Neşet Ertaş dedik. Bir de Mahsuni'den söyleyelim. Dağlar duman böyle diyelim. Hep beraber.

0: Efendim teşekkür ediyoruz. Bizler bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlerle buluşmak bizim için çok keyifliydi. İyi ki varsınız. Buna vesile olan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın.
1: Efendim, efendim biz yavaştan ayrılırken, müzik alttan gelirken şöyle orkestra arkadaşlarımızı, ustaları da tanıtalım. Haydi bakalım. Perküsyonlarda Şakir Ozan Uygan bizimleydi şöyle alkışlarınızla. Nefesli'de Ömer Altıntaş ve ritimde Harun Korkmaz bizimle birlikte. Öbür tarafı da Umut Sayıs.
2: Efendim, darbukada ve bendirde Berat Tekin. Bas gitarda Özgün Eroğlu. Klasik gitarda Sinan Kızılgöz.
3: Ve Çorum'un gururu, Sungurlu'nun gururu Umut Sülünoğlu efendim.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.

Gözlerin bakar da görmez, ellerin tutar da bilmez. Gece gündüz fark edilmez.

0: Merhabalar sevgili TRT Müzik izleyicileri. Sizlere ilk gönül dedik ve gönül dolusu sevgilerle Aşk ve Ötesi programını açıyoruz. Merhaba.
1: Merhabalar. Merhaba.
2: Bugün yine birbirinden değerli şarkılar ve birbirinden değerli sanatçılara yer vereceğiz programımızda. Evet. Ve çok da özel bir konuğumuz
1: evet,
2: olacak.
1: Evet, çok kıymetli, çok değerli bir ses. Zehra Gülüç bizimle birlikte olacak. Umarım keyifli, güzel bir
0: program olacak.
1: Program
0: tabii.
1: Olacak illa.
0: Zeminiz. Gönül dedik bu arada. Şaheser de bir eser. Yani bugün eline gitarı alan ya da piyanoya geçen, hangi enstrümanı çalarsanız çalın, bir gönül çalmamış bir müzisyen yoktur gerçekten.
2: Benim evet. Gitarla ilk çaldığım şarkıdır Gönül mesela. Hem arpej çalışıyordum o sırada.
0: Değil mi? Arpej çalışması evet. Da içerir aslında evet. Arkadaşlar. Tavsiyedir. Volüm 1 A şeklinde. Şimdi şahane bir şarkı var sırada. Sözü Hasan Yılmaz'ın,
1: evet.
0: Bestesi de Bayram Şenpınar'a ait. Yıkıla Yıkıla.

0: Zehra hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Müthiş bir şarkıyla giriş yaptık.
1: Çok güzel bir
0: Çok.
1: şarkı. İlk kez söyledim ama çok keyif aldım. İlk kez söylemiş gibi hissetmedim bu arada. Sizlerle de ilk kez müzik yapıyoruz ama bunu da asla ilk kez yapıyormuş gibi hissetmedim. Çok keyif aldım. Hepinizin emeklerine, enstrümanlarına
0: Çok
1: sağlık,
0: çok
1: duygularına
0: teşekkürler.
1: sağlık.
2: Peki seni özetleyecek olursak bilmeyenlere nasıl anlatırız?
1: Ben normalde 27 yaşındayım. Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji bölümünden mezun oldum. Müzik öğretmeni olacaktım aslında, formasyon eğitimim de var. Ama 2020 yılında attığım böyle klipsiz bir şarkı,
2: İsmi
1: Cennetten
2: neydi?
1: Çiçek.
2: Cennetten
1: Evet,
2: Çiçek.
1: o viral oldu. Klibi yoktu, benim yüzüm yoktu aslında ama insanlar çok
2: Bir
1: sevdi.
2: mırıldansana, nasıl bir şeydi o?
1: Acılara yara yar korkmuyorum diye.
2: Ver bakalım, arkadaşlar bir yakalarız belki ya. Buyurun.
1: Acılar.

0: dedik ve müzik öğretmenliğinden bir anda rota şarkıcılığa, sanatçılığa, işte milyonlarca insana, bunu bırakıyorum bu arada.
1: Tamam.
0: Böyle bir yola dönüştü ve bu şarkıyla beraber hayatım değişti.
1: Bu şarkıyı
0: Öğretmen
1: duymayanın
0: oldum.
1: olduğunu zannetmiyorum. Ki ben sosyal medyada hiç yokum, sıfır şahsen.
0: Sen bile
1: Ben
0: biliyorsun değil mi?
1: duydum bu şarkıyı. Nereden
0: Maruz
1: duydum
0: kaldım
1: bilmiyorum.
0: yani mecbur.
1: Evet, Zehra senden kaçış yok. Her yerde çekmece
0: Mecbur
1: yok. Şimdi oradan.
0: hayatımıza giriyorum bir şekilde.
1: Enerjin daim olsun, şahane. Şimdi biz sen bu kadar enerjiksin. Biz de bir eser yapalım da senin şu enerjini bir alt üst edelim. Bir söndürelim.
0: Söndürün beni. Mahvedin, severim.
2: Evet. Sözleri Behlül Pektaş, müziği Rıfat Şallı'ya ait. İtirazım var diyeceğiz efendim. İtirazımız var.

0: Diyecek bir kelime yok ya.
1: Acayip adam ya.
0: Söylemedi bu arada. Yaşadı.
1: Öyle oluyor.
0: Olması öyle gerekeni oluyor. Yapıp yani ben çok severim bu arada bu eseri. Ve sizden de dinlemek beni mahvetti. Bambaşka diyarlara gittim. Yüreğinize, teşekkür sesinize
2: ederim.
0: Sağlık.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Güzel ya.
0: Evet.
1: Bu eser şahaneydi. Rıfat Baba'nın şarkısıydı. Rıfat Şallıel aynı zamanda 3 enstrümanın da virtüözüydü. Hele 15 sene öncesine kadar albümlerde duydunuz o hani arabesk melodileri çalan bütün akordiyonların hepsi Rıfat Baba'ya aittir. Yani Şallıel ailesi zaten özel bir aile. Orhan var, bizim Anıllar var, kardeşleri var, Batu var. Hepsi çok iyi müzisyenler ama tabii ki biz ilk Şallıel olarak Rıfat Baba'yı bildik. Çok da naif bir adamdı. Ona da buradan rahmet yollayalım. Çok özeldi çünkü.
0: Çok kıymetli bir eser dinledik ve bambaşka diyarlara gittik ama şimdi çok kıymetli bir adamdan,
1: ay canım Sümer,
0: yaşayan bir efsane, onun bir eserini ben seslendireceğim sizler için. İlk kez söyleyeceğim bu arada bu şarkıyı. Umarım çok sever dinleyicilerimiz.
1: Biz böyle konuklarımızı önceden hazırlıyoruz bizi övmeleri için.
0: Asla, asla. Tamamen içten gelen. Çeyrek Gönül çok güzel bir eser. Hmm. Gerçekten Sıla Hanım'la beraber ne güzel bir eser çıkarmışsınız. Ben de umarım Laye ile seslendiririm.
1: İnşallah. Murat sen de katılırsın.
0: Beraber söyle. Ne güzel olur.
2: Tamam. Hay hay okuruz.
1: Yani çeyrek okuruz. Gönül yarım gönül olur.
2: Yarım, yarım.
1: Biz de katılırsak
0: çeyreği yarıma tamamlayalım.
2: Çeyrek oldu abi. Dördümüz tamamlarız.
0: Bırak.
2: Peki. Peki buyurun.

0: Oh, çok güzel gidiyoruz arkadaşlar.
1: Bence de.
0: Şimdi de o zaman şöyle Göktuğ'a bakıyorum. Harika bir kıyafeti var bugün.
2: Gömleğim var.
0: Evet. Hazır bu gömleği giymişken sana bir şarkı okutturmamız lazım. Sırası geldi.
2: Giymesem okutmayacak mısın?
0: Giymesem
2: bundan sonra
0: olur.
2: Üstümden çıkartmıyorum o zaman. Şaka bir yana gerçekten. Çok sevdiğim bir şarkıyı söylemek isterim size. Yine Sezen Aksu'dan söyleyeceğim. Çünkü Sezen Aksu sanırım bu ara en çok dinlediğim ve en çok söylediğim sanatçılardan biri. Sözü ve müziği ona ait olan, aslında gitmenin ne kadar da güzel anlatıldığı bir şarkı. Ben de yoluma giderim diyeceğiz.

0: Aşktan oğlum. Ya Rabbim.
1: Çok güzeldi. Yüreğinize sağlık.
0: Çok büyük bir usta be şimdi gene. Ben de hayran yani 3-5 kişiye hayransam bir tanesi Kayahan'dı. Ve sen de o şarkıyı hazırladın ve ya
1: şimdi
0: bize.
1: Şimdi böyle söylediğin için daha çok heyecanlandım.
0: Vallahi bizi bizden aldın. Hele Volkan abinin kulaklıklarıyla da şu anda duyuyorsun kendini.
1: Evet,
0: o da özel
1: ve
0: bir durum.
1: bunu duymak gerçekten beni çok çok etkiledi. Zaten beraber müzik yapacağımız için çok çok heyecanlıydım. Kulağımdaki kulaklıklar sevgili Volkan Konağ'ın kulaklıklarıymış. Ben ekstra heyecanlanıp ekstra duygulandım. Şimdi bu şarkı da benim sahnede söylemekten çok keyif aldığım bir şarkı. Gerçekten hepimizin duygularına tercüman olan bir şarkı bence. Bu duygular birleşince, bu kadar büyük ustalar birleşince inşallah ben de layık olabilirim diyorum ve geçelim.
0: Haydi bakalım arkadaşlar.

0: Benim neydi günahım? Şurada oturuyorum. Peki benim günahım neydi?
1: Şurası deşildi mi?
0: Ya deşildi. Paramparça oldum şurada oturdum. Vallahi billahi.
1: Vallahi bunu yaşattıysak
0: gözlerim doldu. Bu nedir ya?
2: Zehra, ne iyi oldu da bugün geldin. Böyle vallahi güzel şarkılar da seçerek geldin.
1: Ne güzel.
2: Seni
1: oldu.
2: Ben şahsen tanıdığıma çok sevindim.
3: Hepimiz öyle.
2: Hepimiz öyle.
1: Ben de öyle. Gerçekten. Hepiniz çok kıymetlisiniz. İlk kez bir araya geliyoruz. Murat Bey hariç ama... Gerçekten bu akşam burada sanki yıllarca müzik yapmışızcasına keyifli bir akşam geçirdik. Hepinize çok teşekkür ederim. Arkada emeği geçen bütün müzisyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzeldi.
2: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Zehra mükemmel enerjisiyle bugün bizlere konuk oldu. Beraber şarkılar söyledik. Önümüzdeki hafta tabii ki Aşk ve Ötesi programı yeni bölümüyle sizlerle beraber olacak.
3: Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere.

Selamlar, herkese iyi akşamlar. Bir pazar akşamı daha Sinan'la sahnede. Şartlı şarkısı çeyrek milyar olmuş. Ne ara olmuş bilmiyorum yani. Sosyal medya platformları 250 milyonu geçen şarkılardan biri. Bu şarkı çok önemli bir şarkı benim için. Çünkü kariyerimizin dönüm noktalarından biriydi. 2017 galiba. 17 mi 18 mi öyle bir şey. Bu şarkıyı yazdığımda da çok mutlu olmuştum sonraki tepkilerden. Onu da açalım dedik. Bayağıdır yapmıyoruz bu şarkıyı. Sahnede böyle bir 50 bin kişi, 100 bin kişi bunu hep beraber söylüyor benim konserlerde. O yüzden çok mutluyum bu şarkıdan dolayı. Sinan da sahnede bu hafta, yine geçen hafta çok güzel mesajlar. Sokakta yanağımı sıkan anneler, teyzeler, arkamızdan koşan kardeşlerimiz hep beraber Sinan sahnedeyi yaşadık. Türkiye müzik ekranlarının en çok izlenen müzik programı ve en çok izlenen müzik kanalı. Her yerde yayını olan tek müzik kanalı TRT Müzik Ekranları'na hoş geldiniz. Şimdi bugün çok değerli bir konum var. Ben onunla uzun zamandır Enes Yolcu'nun da arkadaşı, ablası ve ben de hep duyarım adını ve bugüne nasipmiş onu konuk alabilmek. Bağlaması da burada. Bugün gerçekten çok sesi açmanız gereken bir gün. Çünkü çok önemli, çok değerli bir konum var. Değişik şarkılar da seçmiş bugün pop repertuarından ama onu o yapan şarkılardan da var bugün mutlaka. Onları da dinleyeceğiz. Heyecanlıyız. Güzel bir program olacak. Bu pazar ekranlarında müzikle dolu olacak. Bayanlar, baylar, şimdi uzun lafın kısası Sinan'la sahnede Yudum.

0: Yudum Hanım, hoş geldiniz.
1: Ellerinize sağlık. Cansın Sinan, çok teşekkür ederim. Vay, vay. Eline emeğine sağlık. Harikasın.
0: Çok güzel bir açılış oldu işte. Aynen. Gördüğünüz gibi. Çünkü ya başka bir şarkıyla başlayacaktık dedim, olmaz.
1: Evet.
0: Şimdi burada meşhur, çok meşhur bir şarkı bu. Yudum yudum yapanlardan olabilir mi bu?
1: Kesinlikle.
0: İçinde
1: öyle.
0: Yudum lafı geçiyor bu arada.
1: Yani bir yudum. Evet, öyle geçiyor. Yaptığım eserlerin içinde beste olarak söz ve müziği bana ait. Hani bir Karadeniz aşığı olarak ben normalde Ardahanlıyım.
0: Ardahan.
1: Evet,
0: ha, yine Enes'e yakın.
1: Evet, Enes'im o benim canım.
0: Kars komşu.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla Karadeniz'e karşı hep böyle bir sempatim oldu konservatuar yıllarımda.
0: Ya. Benim de hep en sevdiğim evet. bölge olarak söylerim. Hep.
1: Gerçekten.
0: Orada çok büyük konserler yaptık. Ve hani hep şey... birkaç tane şarkım da var Karadeniz yöresine ait gibi olan. İşte Simsiyahım, Farkım Yok Hiç Geceden
1: evet,
0: veya
1: evet.
0: Ekin Uzunlar diye bir kardeşim var. Ona Geliyorum Yar. Şimdi bir tane Resul Dündar'la yapacağız falan. Yani benim de var o sempatim demek istiyorum
1: kesinlikle.
0: Kısacası. Çok da güzel bir duygu olmuş. Böyle ama Karadeniz şivesi kullanmadan söylediniz. İçinde hiç.
1: Bazı eserlerde hatta konservatuarda hocamı aramıştım. Buradan selamlar, saygılar, kıymetli
0: saygılar.
1: Hocam. Ama hocam dedim, Karadenizliydi o, Mustafa Demirkaya. Ya dedim ben hani sözlerde hani sonuçta bir Ardahanlıyım ama hani okurken ufak tefek böyle o şiveyi yapmak istiyorum. Sağ olsun o da dile getirdi bana, yazdı. Yazıldığı şekilde okumaya çalıştım. Tabii ki dilim ne kadar.
0: Albüm şeklindekinde öyle. Sahnede öyle söylemiyorsunuz ama.
1: Sahnede de genelde söylemeye çalışıyorum. Ama ne kadar oluyor bilmiyorum tabii ki.
0: Peki bu... Ardahanlılarla Kars arasında var mı bir atışma?
1: Hep
0: var
1: olmuştur. Mı?
0: Var değil mi? Doğru biliyorum.
1: Kesinlikle.
0: Enes?
2: Kars'ın içerisinde
0: Ardahanlı. Ha, ya, buradan evet, başladı atışma
1: evet,
0: bak.
1: Evet, kesinlikle ama biz bir elmanın üç yarısıyız. Kars. Ne kadar da il olarak ayrılsak
0: Iğdır.
1: Dahi Kars, Ardahan, Iğdır bir elmanın üç yarısıdır. Kesinlikle.
0: Çok
1: ben
0: güzel.
1: Hiçbir zaman ayırmadım. Hatta yazdığım eserde yine bir beste yapmıştım. Kars, Ardahan, Iğdır'a diye.
0: Bir kazı üçe bölmüşüz.
1: Aynen.
0: Üçümüz yiyoruz.
1: Aynen öyle kesinlikle.
0: Çok güzel.
1: Bizim çok kıymetli.
0: Gider misiniz memlekete?
1: Konserden konsere. Ben aslen orada doğmuşum 6 aylıkken. Babam annemi kaçırmış oraya.
0: Vay maşallah.
1: Aynen.
0: Acaba eksi kaç gördünüz en fazla?
1: Vallahi.

0: Bayağı bir eksilerdeymişiz.
1: Çünkü şöyle de, şunu bilirim. Şöyle bir laf vardır. Ardahanlılar ısınmak için Erzurum'a gider. Ciddi söylüyorum.
0: Çok
1: hani
0: soğuk
1: Ardahan
0: bir
1: Kars'tan
0: iklim.
1: daha soğuktu.
0: Çok soğuk. Gerçi Ardahan biraz daha sıcak. Belki de Ardahan insana daha sıcak dedikleri olsa gerek
1: Oo,
0: mi?
1: atışma var.
0: Şaka bir tarafa, hepsi benim
1: Çok
0: canım.
1: güzel memleketler tabii. Çok
0: Gerçekten
1: güzel.
0: öyle.
1: Hani ama zorlu şartlar. Ama şimdi
0: Çok.
1: Kars'taki bu son zamanlarda değil mi? Turizm Bakanımızın el atmasıyla inanılmaz turistik bir
0: Gerçekten
1: bölgeye
0: çok
1: döndü.
0: güzel, acayip bölge oldu. Bütün geçen devlet de
1: Kayaklar da başladı.
0: oradaydı.
1: Sarıkamış da öyle. Ardahan'da da belki bu tarz yatırımlar yapılıyor olabilir.
0: Ardahan o kadar güzellikleri var ki kesinlikle gidip
1: İnince ne
0: görmeleri
1: kadar?
0: lazım.
1: Kavala'dan ince Ardahan'ı.
0: Bir saat, 1,5 saat gibi
1: Gibi.
0: zannediyorum. Evet, öyle hatırlıyorum.
1: Sen gördün mü Ardahan'ı?
2: Çıldır'a gittim. Geçen -35 derece.
0: Ya
1: Çıldır
0: çok
1: Ardahan'a
0: soğuk.
1: mı ait sayılıyor?
0: Evet,
3: Kars'la
0: evet.
3: ortasında birazı Kars'a bağlı, bir tarafı Ardahan'a bağlı.
1: Orada
0: Yarı
1: değil mi
0: yarıya.
1: meşhur buzda balık falan
3: Evet.
1: var. Değil mi?
3: Kızak.
0: Çok güzel yerler. Senin inşallah bir gün sen de gidersin
1: Ben şeye
0: ya.
1: kadar geldim. Benim sınırım Kars'ı da gördüm.
0: Evet.
1: Doğu Ekspresi ile çok göremedim tabii. Ama çok
0: Mutlaka git.
1: özel bir doğası var tabii.
0: Gerçekten
1: Geçişlerde falan
0: öyle.
1: trenden de inanılmaz manzaralar gözüküyor.
0: Kayak merkezleri çok güzel.
1: Çok güzel oluyor. Şimdi
0: Hepsi güzel.
1: Erzincan'a da hatta bir tane kuruldu.
0: Evet.
1: Güzel,
0: Anne
1: memleketin her
0: tarafım
1: yeri
0: da
1: güzel.
0: Erzincan olduğu için orada evi çok
1: Erzincan.
0: seviyorum. Evet, anne
1: Aa,
0: tarafım
1: maşallah.
0: Erzincan.
1: Ne güzel. Peki Yudum Hanım, bu kaç yıllık bir serüven diyebilir? Bir 30 yıl oldu herhalde.
0: Şöyle söyleyeyim sevgili Sinan. Ben ilkokul bittikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdim.
1: İTÜ'densiniz siz.
0: Evet, orta lise, üniversite orada bitti.
1: Aile destekledi mi
0: Tabii
1: üniversite
0: ki
1: konservatuvarı?
0: bizde, yani tabiri caiz hani silah zoru diyeyim ben. Baba benim çok iyi bir müzisyen. 72'lerin çok iyi bir bağlamasıydı.
1: Ne güzel, maşallah.
0: Keza büyük babam halk ozanı, hatta rahmetli Kıvırcık Ali de çok güzel bir
1: Allah
0: eseri vardı.
1: rahmet
0: Bak şu
1: eylesin.
0: feleğin içine, mekan cennet olsun.
1: Mekan cennet olsun.
0: Annem Sezen Cumhur Önal'ın öğrencisiymiş.
1: Ay ne güzel.
0: Aynen.
1: Çikolata
0: Nilüfer'de.
1: renkli, çikolata renkli şarkıymış,
0: Evet
1: anons
0: ya.
1: ederdi.
0: Annemin albümü çıkacakmış o dönem. Fakat dedem demiş ki ben sazcıya kız vermem. Benim babam da alıp annemi Ardahan'a kaçırmış.
1: Vay
0: O
1: maşallah.
0: da kendi içindeki o sevdasını, müzik sevdasını biz üç kız kardeşe verdi. Onlar da
1: Üç kız
0: birisini,
1: kardeş misiniz?
0: evet üç kız
1: Maşallah.
0: kardeşiz. Birisi nikah memuru, birisi bankacı. Ama acayip nota ve bağlama, gitar çok iyiler
1: Ne güzel ya.
0: diyebilirim.
1: Dönüm noktası dediğiniz şarkınız hangisi? Ben bu
0: Dönüm
1: beni yudum bu yaptı,
0: noktası
1: yudum yaptı.
0: şöyle söyleyeyim. Esmesin Ayrılık diyebilirim.
1: Esmesin Ayrılık değil mi?
0: Aynen.
1: Evet.
0: Çok
1: En çok
0: izlendi,
1: patlayan
0: çok
1: o.
0: sevildi dizilerde, hala dizilerde.
1: Ama o bugün yok, yazmamışsınız onu.
0: Yazmamıştık, sen söyleyince iyi de oldu
1: Evet.
0: aslında, biliyor musun?
1: Aynen öyle. Ben dedim ki yani Esmesun diye
0: Evet,
1: söyledim.
0: Esmesin
1: Esmesun
0: Ayrılık.
1: olmazsa olmaz. Ama şimdi tabii müzik zamanı. TRT Müzik'te, Sinan Hasan'da, Yudum Hanım daha çok duymak istiyorlar. O yüzden şimdi aç sesi. Çünkü sırada neyi söylesek acaba? Değişik şarkılar da seçmişsiniz ama.
0: Çok.
1: Bugün Ahmet
0: Bugün bir şey
1: Kaya'ya da bir
0: söyleyeyim
1: göndermemiz
0: mi?
1: var
0: Sana
1: rahmetli.
0: özel bir repertuar ve ilk kez okuyacağım.
1: Sağ olun.
0: İnan. İnan ilk
1: Harikasınız.
0: kez okuyacağım. Yani kimse duymamıştır.
1: Harikasınız. Evet,
0: Dolayısıyla
1: ters köşe şarkılar.
0: hani ters köşe şarkılar, hatalar da olursa affola.
1: Hiçbir
0: Olur
1: şey
0: mu?
1: olmaz. Ne yapalım şimdi o zaman?
0: Nereden bileceksin diyelim mi? Ahmet
1: Buradan
0: Kaya şarkısı.
1: rahmet Ahmet Kaya'yı da bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz.
0: Aynen.
1: Nereden bileceksiniz? Şimdi yudum farkıyla Sinan'la sahnede.
0: Senin piyano olduğunu daha
1: Geldi.
0: başka bir oluyor, biliyorsun değil mi?
1: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Cansın. Emeklerine yüreğine sağlık sevgili Sinan.

0: nereden, nereden bilecek?
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Böyle bir gerçekten ne zaman çalınsa da hiçbir zaman değerini kaybetmeyen bir şarkı.
0: Asla, çok güzel.
1: Sahnede de öyle. Anlatım da çok kuvvetli. Yusuf Hayaloğlu olabilir diye düşünüyorum.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Tam bilmiyorum
0: evet,
1: ama.
0: Evet, öyle.
1: Onu da buradan rahmetle analım bir kez daha.
0: Saygıyla.
1: Evet, nereden bileceksinizden sonra şimdi tabii... Türk sanat müziğine uygun, Türk halk müziğine uygun, arabesk uygun. Ne yapacağız biz böyle?
0: Çok
1: Türk
0: seviyorum
1: popuna
0: ya.
1: Da uygun, her tarz
0: ben
1: değil mi?
0: Ben pop müziğini çok seviyorum, Türk müziğini çok seviyorum, klasik Türk müziğini seviyorum.
1: Kulağına hoş geldin, her şeyi seviyorsunuz.
0: Aynen. Benim için önemli olan kalite olsun Sinan.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Yeter ki kaliteli bir iş yapasın, insanlara doğru duygu geçişi olabilsin. O laflar çünkü yıllarca kalıyor akıllarda.
0: Aynen öyle.
1: Geçen gün konuşuyorduk, eskisi gibi sevdalar kalmadı ki sevda şarkıları kalsın.
0: Bitti,
1: hakikaten
0: aynen.
1: De öyle. Bizim bile 2000'li yılların başında yaptığımız şarkılar daha güzel anlatıyormuş aşkı yani. Hep
0: çok
1: böyle oluyor.
0: Gerçekten. Çok başka.
1: Maalesef oldu. Yani ama bir şekilde müzik, o şarkılar şu an değerleniyor, bu da hoşuma gidiyor. Eskilerin tadı kaçmıyor hiç zaman.
0: İşte insanlar eskileri o yüzden dinliyorlar. Çünkü gerçek duygu orada.
1: Doğru.
0: Gerçek aşk orada, gerçek sevgi orada, samimiyet orada, her şeyden önemlisi.
1: Gece veya işte bir aktivite her zaman günümüzün popüler bir şarkısıyla başlıyor ama gecenin sonu her zaman eskiye bağlanıyor.
0: Aynen öyle, kesinlikle.
1: Asıl duygu
0: çok
1: saatlerinde.
0: Doğru, çok haklısın. Değil mi? Gerçekten.
1: Şimdi hayallerden bahsedeyim. Hayallerinizin %80'ine ulaştığınızı, 90'a ulaştığınızı söyleyebilir misiniz şu anda? Yoksa daha var mı hayaller?
0: Daha var sevgili Sinan. Hayallerim daha çok var. Tabii ki yaşadığımız şu anki şartlar belki engel oluyor. Yaşanmışlıklar var. Yeni neslin farklı müziklere... farklı diyaloglara yönelmesi var her şeyden önce. Tabii ki ben elimden geldiğince kendi müziğimizi, sazımı yeni nesile yaymaya
1: o
0: çalışıyorum.
1: Çok önemli, evet.
0: Yani hayalim bu. Evet, tam anlamıyla ulaşmadı ama bir gün ulaşacaktır. Ya da öldükten sonra diyelim.
1: Allah korusun da bence ulaşıyor dizilerle, sosyal medyadaki
0: evet.
1: Paylaşımlarla.
0: Diziler çok önemli bu anlamda.
1: Evet, diziler çok değerli
0: çünkü
1: tabii
0: çok
1: bu anlamda.
0: Çünkü çok izliyoruz dizileri.
1: Ama hiçbir bir yudum adı hiçbir zaman yok olmuyor. Çok şükür yani diyelim.
0: Ne mutlu.
1: O yüzden gerçekten yakıştığını düşünüyorum bütün bu tırnak içinde karambol arasında yudum şarkılar her zaman nefes oluyor değil mi?
0: Şansın, çok teşekkür ediyorum.
1: Şimdi bizim son albümden bir şarkı var. Yine ona istek bir kere yapmıştık, bir kere daha istediler. 4K albümünden Diyemiyorum şarkısı. Daha çok yeni, hani şu günlerde duymaya başladınız. Bunu da bir dizide kullanacağız yakında bu şarkıyı. Enes çok güzel söylüyor bunu. Ben de onunla bir çalıp söylemek istedim tek piyanoyla. O zaman şimdi Sinan'la sahnede Diyemiyorum zamanı.

0: Evet.
1: Harikasınız.
2: Stüdyoda romantik anlar.
1: Gerçekten çok iyiydi.
0: Bu da böyle bir şarkı işte Yudum Hanım.
1: Enes'in birine sağlık.
0: Diyemiyorum, ağzına sağlık Enes.
1: Ellerine sağlık.
0: Bunu paylaşırım ben Reels.
1: Evet, çok güzel.
0: Vallahi paylaşırım mı? Normalde yapay zeka ile söylettim bu şarkıyı. Aha. Bizimki yapay zekadan da daha güzel söylüyor.
1: Ay canım benim ya.
0: Doğal zeka var bende bir tane.
1: Ya işin ilginç tarafı sevgili Sinan. Enes arabeksi de çok arabeks okuyor.
0: Evet.
1: Halk müziğini tam bir türkü gibi okuyor.
0: Söylüyor. Şey,
1: popu ben... da pop gibi okuyor. Abi böyle bir şey olmaz.
0: Şimdi burada tabii yeri gelmişken geçen gün de bunu konuştuk. 2025'te çok büyük usta müzisyenleri kaybettik.
1: Evet, evet.
0: Çok kaybımız oldu. Son yıllarda diyeyim daha doğrusu. Ferdi Baba'dan sonra işte bir sürü kişiyi saydık. Burada hayatını kaybeden bir muhasebacı gibi bir dev isim kaybettik.
1: Ya ya.
0: Ona hep burada bu programda Sinan Hasan'da naizane anmaya çalışıyorum hepsini.
1: Saygıyla.
0: Daha sonra Metin Aralat'ı kaybettik.
1: Evet, çok üzgün.
0: Daha sonra gerçekten bizi çok mutsuz eden Volkan abinin ölümü. Volkan Konak.
1: Aynen.
0: Bütün bu insanları anmak ölmeden önce aslında birazcık daha değerli.
1: Ya ya.
0: Biz maalesef hadi compilation albüm yapalım. İşte Güllü'yü kaybettik. Gibi bir sürü isme maalesef veda ettik. Bu insanların hayatta kendi yerini anlatması aynen daha değerli benim için. Ama biz hemen öldükten, insanlar öldükten 2-3 hafta sonra onların karışık albümlerini dinlemeye başlıyoruz. Veya evet, popçulara bir tane söyledi, rockçulara bir tane söyledi değil mi? Yaşarken maalesef keşke o anılsa ve...
1: Ya ben de mesela Allah rahmet etsin Volkan Konak'ın şöyle bir şeyi vardı. Hep dua ederim ona. Her zaman aklıma geldiğinde yüksek lisans tezimde sevgili Sinan, benim konum konservatuar mezunu solistlerin profesyonel icra alanlarında karşılaştıkları zorluklar, çözüm önerileriyle ilgili çok geniş kapsamlı, anket ağırlıklı bir konuydu. Ya bir kere ikilemedi. Öyle bir yazı gönderdi ki bana. Allah mekanını cennet etsin onun. Yani böyle insanlar bizim çok kıymetlimiz. Yani yaşarken değeri bilsin.
0: Aynen.
1: Hep bilinsin.
0: Keşke.
1: O yüzden yani, ben de
0: Volkan
1: onun...
0: abi son yıllarda gerçi biraz o şeyi çok uzun yıllar sonra aldı o mutluluğu ama bazı kişilerde unutulmalar oluyor maalesef.
1: Asla unutmayacağım insanlardan.
0: O yüzden şimdi onu da buradan aleni aleni ile anmak
1: evet,
0: istiyorum.
1: Onu yazmışsınız. Evet. Şimdi... Onu da ilk kez okuyacağım burada
0: öyle
1: sizlerle.
0: Öyle mi? Ne güzel.
1: Ya dedim ya bugün bütün eserleri sana ilk oldu.
0: Ne güzel. Sağ olun. Sizlerle. Teşekkür ederim.
1: Canımsınız
0: Sinan
1: benim.
0: Sinan Hasane'de aleni aleni şimdi.

0: Bravo.
1: Harikasınız.
2: Valla bu kadar az provayla harika çıkıyor ya.
1: Canımsın, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
2: Evet, aleni aleni.
1: Evet.
2: Ne kadar güzel oldu ya.
1: Çok da güzel oldu, evet.
2: Benim tekrar buradan hem bestecisini, söz yazarını hem de rahmetli Volkan abi anmış olduk. Ağzına sağlık, çok yakıştı.
1: Çok teşekkür ederim sevgili Sinan.
2: Gerçekten çok yakıştı. Sana bir tane karma böyle mix bir albüm yapmak lazım bence.
1: Evet, çok seviyorum, evet.
2: Her isterim. Telden olsun adı da.
1: Aynen
2: hem
1: öyle.
2: Hem elinde de bağlama var, bağlama
1: Enes
2: teli.
1: Enes duydu mu? Enes'im duydu mu?
2: Adı her telden olacak. Her telden bir şarkı Enes. O stres oluyor mesela, ben şimdi ona şey yapıyorum. Enes bu aranjeyi yapmamız lazım işte diyorum falan. Bugün ayın kaçı diyor? 13'ü. 15'inde ver diyorum.
1: Tamam.
2: Böyle hemen üstünü başını düzeltmeye gidiyor. Sonra da abi ben orada sana diyemedim de. Benim abi bu nefes alayım abi bir ay. Ama hızlıdır.
1: Evet.
2: Speedo Gonzalez.
1: Ben diyorum telaşeştir genel müdürü.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Peki annelikle beraber sanatçılığı yürütmek zor oldu mu ilk doğum yıllarında?
1: Asla olmadı.
2: Yani beraber yürütebildin doğumdan itibaren.
1: Hiç zor olmadı. Yani insan sevgiyle ne yaparsa yapsın asla aşamayacağı hiçbir zorluk yok. Yeter ki ona inansın, yeter ki onu sevsin, yeter ki şuraya bassın.
2: Tabii. İstedikten sonra...
1: Evet, hepsi oluyor.
2: Aşk da sevgiyle yapılınca...
1: Ben mesela yüksek lisans yaparken bana dediler işte sen ne yapacaksın? Yüksek lisansı zor olacak, konserlerin var. Sana yüksek sanatçı mı diyecekler? Böyle esprilerde. Karşınızda yüksek sanatçıydım.
2: Yüksek lisansı evet. Da yap, onu da yaptın.
1: Yaptım. Asla üşenmedim.
2: O
1: dedim
2: zaman İTÜ'de herhalde bir 10 sene falan...
1: 12 sene İTÜ'de okudum.
2: 12, 8 yani artı 4
1: gibi. İlkokul bitti. Orta 1'de gözümü orada açtım. Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım. İyi ki yapmışım. Halis'te. Doktorayı düşünüyorum eğer nasip olursa.
2: Bir de.
1: Evet istiyorum.
2: Vay
1: ayrıca
2: maşallah.
1: Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısıyım bu arada.
2: O işlere gidiyorsunuz değil mi? Çok değerli
1: evet,
2: işler oluyor.
1: Evet çok kıymetli hatta.
2: Büyük orkestralarla gidiliyor işlere.
1: Büyük orkestra ve çok ne kıymetli güzel. Konserler bunlar.
2: Çok değerli için. Oluyor o konserler. Evet. O işler çok ben de bazen denk geliyorum. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Tebrik ederiz buradan da. Peki... Küçükken hani en çok dinlediğin böyle idol olarak aldığın bir bağlama çalıp şarkı söyleyen bir tabii kadın ki. Sanatçı var mıydı?
1: Nuray Üftaş.
2: Nuray Hanım.
1: Dur içinde yatsın. Dedik ya bütün sevdiklerimiz birbiri gittiler. O çok iyi bir bağlamaydı. Çok iyi bir ablaydı. Çok iyi bir müzisyendi. O bizim her şeyimizdi ya. Konservatuvarda okurken onun ismi hep okulda geçerdi. Çok severdik onu.
2: İdolize edilmişti yani o
1: her
2: zaman.
1: Her
2: Nuray
1: zaman.
2: Eftaş
1: kesinlikle
2: gibi falan.
1: Aynen öyle. Güler Abla, Güler Duman.
2: Arif
1: çok Sağ ile
2: beraber galiba hep.
1: Arif Hıca ile evet o da çok kıymetliydi. Musa Eroğlu, Güler Duman.
2: Musa Bey.
1: Yani bunların kıymeti tabii ki yaşarken bilinsin
2: Türk
1: umarım.
2: Halk müziğini nerede görüyorsun şu anda ülkemizde?
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Maalesef
2: popüler... O kuşak kayboluyor mu?
1: Kaybolmaya başladı. Gibi geliyor. Çünkü popüler kültür artık çocuklarımızın beslenme

0: çantasına kadar girdi. Yani biz eskiden beslenme çantamızda
1: Mandalina koyuyordun, şimdi avokado
0: mandalina koyardık. Şimdi cheeseburger, bilmem ne burger.
1: koyuyorsun. Değil mi?
0: Artık onlar gidi maalesef. Maalesef çok acı bir durum. O yüzden ben elimden kendi kızım dahil evde saz çaldığım halde anne diyor ne olur bize bilmem neyi aç. Ben bunu dinlemek istemiyorum. Mesela kendi kızım öyle üzülüyorum ki. Yani bu bizim özümüz maalesef hani istediğimiz kadar elimizden geleni yapalım ama bir yerde
1: Bu
0: tıkanıyoruz
1: sosyal medya çağında
0: bizlerde.
1: çok zorlanılıyor.
0: Maalesef
1: Ama Türk
0: öyle
1: halk
0: bir
1: müziğini
0: durum var.
1: yok etmemek için TRT Müzik var.
0: Kesinlikle
1: TRT Türk
0: olsun.
1: var. TRT'nin kanalları
0: Kesinlikle.
1: var.
0: Aynen.
1: Hani o yüzden o
0: Bitmeyecek
1: çünkü
0: ya. Eninde sonunda nereye giderse
1: dönülüyor.
0: gitsin, dönsün, dolaşsın yine gelecek.
1: Halk müziğiyle sanat
0: Yer
1: müziği.
0: halk müziği.
1: Doğru.
0: Asla gitmeyecek yani.
1: O zaman bir çok güzel bir şarkı daha yazmışsın oraya not olarak. Onu da gördük.
0: Evet, yine
1: Arka Mahalle.
0: 90'lar, evet
1: 90'lar
0: Ahmet
1: yine.
0: Kaya, evet
1: Arka
0: kesinlikle.
1: Mahalle'yi şimdi Yudum Farkı'yla Sinan'la sahnede dinliyoruz.
0: Canım benim.

0: stüdyoda bir yudum sevgi. Maşallah. Aklıma geldi ki, şimdi Mert çok keyifli çalıyor, çalarken Ahmet Kaya şarkılarını. Sonra aklıma geldi ki, Mert Ahmet Kaya ile çalıştı. Onun davulcusuydu küçükken, değil mi Mert? 17 yaşındayken. Vay, yani çünkü hatıraların çok onunla, anlatırsın hep.
1: Şu an gözünde neler canlanıyor, kim bilir değil mi?
0: Dur bakayım Mert. Dur, evet. Mikrofon lazım.
2: Çok konserler verdik Ahmet abiyle. Ben 17-18 yaşındaydım. 2 sene çaldım. Yurt içi, yurt dışı bir sürü konserler verdik. Bu söylediğiniz şarkı da hep repertuarımızda vardı. Ya. Çalarken bir an böyle gözümün önüne geldi yani. Çok güzeldi. Evet, gerçekten. Sizin de ağzınıza sağlık.
1: Tebrik ederim. Büyük şans sizin için.
2: Harika söyledin. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. İnsan olarak da çok iyi bir insandı Ahmet abi. Çok severdik. Harikaydı. Harika bir insan. Ben 17 yaşındaydım. Yeni yani 15'te başladım davul çalmaya. 2 sene sonra Ahmet abiye
1: çalmaya.
2: Evet, evet. 17-18 hep yardımcı olurdu falan. Çok müthiş bir insandı. Mekanı cennet olsun.
1: Evet. Bütün ustaların mekanı cennet olsun.
0: Aynen öyle. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
1: O kadar çabuk geçti.
0: Evet, Bir Yudum Sevgi. İlk albüm müydü Bir Yudum Sevgi?
1: Evet, Bir Yudum Sevgi ilk albüm.
0: Kaç albüm var diyebiliriz?
1: 6 tane albüm var. Bir Yudum Sevgi ilk albümümdü benim. Aslında öyle bir eser de yoktu albümde ama hani yudumdan
0: adını öyle koydunuz.
1: Adını Bir Yudum Sevgi. O zaman yaptım. Şarkı arabeskti.
0: Evet.
1: Anlamıyorsun gönül derdinden. Esengül şarkıları falan
0: yani
1: böyle bir albümde.
0: Halk müziği olarak çıkmadı mı?
1: Asla değildi.
0: Allah Allah.
1: Tamamen bir arabeskti.
0: Vay be, biraz o Ceylan zamanlarına falan hatırlatan bir...
1: Aslında Ceylan zamanında ben Gülhane'de yarışma vardı.
0: O Gülhane yakaladınız mı o şeyi?
1: Aynen, ben o zaman 7 yaşındaydım. Sinan elektrosazla çıkmıştım 7 yaşında. Birinci olmuştum. Vay. O zaman tabii Ceylanlar dönemi falan. Albüm teklifleri, babam asla dedi. Ya dedi bu okulu okuyacaksın, ya konservatör okuyacaksın.
0: Maşallah.
1: Sakın istemiyorum dedi, izin vermedi o dönem. Vay.
0: Ne güzel.
1: İstemedi yani.
0: Dediniz de Enver Tatar galiba.
1: Evet, halk müziği ozanıydı. Dedim ya Kıvırcık Ali'de de bestesi.
0: O da çok
1: bak,
0: değerli.
1: Bak şu meleğin işine neler getirdi başıma. Çok güzel eserleri vardı.
0: Benim Kıvırcık Ali'yle tanışmış mıydınız?
1: Biz hiç ayrılmadık desem.
0: Öyle mi?
1: Ben 18 yaşındaydım rahmetli Ali abiyi tanıdığımda. Bizim o zaman düğün salonumuz vardı sevgili Sinan. Orada çıkardı Ali abi. O gün bugün biz hiç ayrılmadık. Çok iyi bir dosttu, çok iyi bir abiydi, çok değerli bir sanatçıydı.
0: Çok güzel hayat yaşamışsınız.
1: Çok,
0: canım,
1: ya, çok güzel.
0: Genç yaşta işte. Bayağı bir tecrübe var, olmuş yani.
1: İşte konservatuarda olmamın verdiği bazı avantajlar da vardı. Bütün sanatçılarla Aşkındır Yengi olsun.
0: Ercan güzel Saatçi Ercanlar olsun. Değil mi o zaman?
1: Evet, aynı dönem. Güzel. Ama onlar üniversitedeydi, ben orta sonda
0: onlar
1: formalarlaydım.
0: Onlar biraz büyük ama sizden.
1: Bizden büyüktü.
0: Bir 5, bir 7-8 yaş kadar değil mi?
1: Kuşak onlar vardı. Üniversitedeydi ben ilkokula başladığımda.
0: Değil mi? Ama o zaman da İTÜ'ymüş o kantin yani,
1: çok
0: değil mi?
1: Çok güzeldi o kantinimiz
0: falan.
1: Yok mu tabii.
0: Herkes.
1: Hepimiz bir aradaydık ya, çalıp söylerdik.
0: Çok güzel, çok teşekkür ederim. Ben müthiş teşekkür bir program ederim. Oldu gerçekten.
1: Benim
0: bir yudum
1: öyle.
0: Sevgi oldu bu programın adı. Yudum yudum bütün şarkılardan biraz tattık diyebiliriz ve ayağınıza sağlık. Sizi tanıma çok memnun oldum.
1: Ben de çok
0: Enes hep
1: oldum.
0: Anlatıyordu ama zaten.
1: Canım benim.
0: Anlattığı kadar varmış. Şimdi iki tane... yine ters köşe diyeceğim şarkıyla bitireceğiz.
1: Evet. Diyorum ya sana özel olduğu gibi.
0: Vallahi çok teşekkür ederim. Biri böyle ayrılık olmaz. Diğeri de Metin Özürk'ünü zannedersem.
1: Evet. 90'lar.
0: 90'lar.
1: Aramadın ah aylardır.
0: Metin abi
1: Eda.
0: Bir tane şarkı yaptı. Yıllardır hala aynı şarkı devam ediyor.
1: Hala söylüyoruz. Hala o şarkılar unutulmayacak.
0: Metin abi de buradan sevgi derse. En sonunu bir dizide gördüm. Dizide oynuyor şimdi.
1: Evet.
0: Ondan sonra ona bütün saygımı, sevgimi sunuyoruz. Çok iyi, karı koca çok iyi müzisyenler. Müthiş
1: gerçekten.
0: Bir ruhları var, duyguları var. Saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Onu da şarkısıyla anacağız. İşte bu tarz insanların yaşarken değerini bilip çok
1: aynen.
0: fazla anmak lazım.
1: Evet,
0: sonra üzülüyoruz. Ayağına sağlık tekrar. Herkese, senin adına da çok teşekkür ederim bizi izleyen herkese. Sinan'la sahnede sesi açmaya devam edin. Bizi sevmeye, bizi izlemeye devam edin. Biz de inşallah sizi utandırmayacak programlar yapacağız her zaman. O yüzden haftaya başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sesi açın.
1: Sevgiyle.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

aslı olan şarkılardan herkese selamlar, sevgiler, güzel bir akşam diliyorum. Hicaz makamında Selahattin Pınar eseri olan Bir Bahar Akşamı Rastladım Size dedik. Programımızı bu şekilde açtık. Şimdi çok özel ve çok kıymetli iki konuğum olacak bu akşam. İlk konuğumu davet edeceğim. Hani bazı insanlar vardır, onlar her dem taze, onlar her dem kaliteli müzik yaparlar ve hiç unutulmazlar. Ve 90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız Jale için.

0: Canım.
1: Canım
0: hoş
1: geldin.
0: Çok şımardım. Ne güzel sözlerdi. Çok teşekkür ediyorum.
1: Şımarmayı o kadar hak ediyorsun ki gerçekten. Siz canım. Şımarın. Canım. Siz şımarmayı
0: güzel
1: hak ediyorsunuz.
0: Güzel kalbini severim senin ben.
1: Ben de çok sizi şeref verdiniz. Gerçekten gelerek davetimizi kabul ettiler, geldiler. Bizim için mutluluk verici. Çünkü hani derler ya böyle beş parmağın beşi gibi. İşte o kadar az ve o kadar istisnasınız.
0: Koşa koşa geldim. Çünkü ilk geldiğimde de sana bunu kalpten söylediğim gibi yine kalpten söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir kere çok güzel insansın. Hani güzel şarkı söyleyebiliriz, güzel olabiliriz ama kalp güzelliği başka bir şey. Onun için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: Bugün
1: ederim.
0: Bir kez daha zengin oldum. Çünkü güzel insan tanıdım.
1: Ay ben canım. De öyle. Ben de öyle. Allah işte
0: kalptendir
1: böyle.
0: Kalptendir bu sözleri.
1: Gerçekten çok belli. Çok teşekkür ederim. Canım bu sözleri canım. Duymak bizim için onur, canım mutluluk
0: misin?
1: Verici.
0: Rabbim korusun.
1: Amin.
0: Seni.
1: Amin. Cemi cümlemizi gerçekten böyle kalbi güzel, sevgiyle atan herkesi. Jale'cim seni şöyle hemen evet. Dinlendireyim. Tamam. Çünkü çok kıymetli bir biliyorsun bir dostumuz, çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuzda ve bir kitap hazırlamış kendileri. Kitabıyla birlikte kendilerini alkışlarla davet edelim. Hakan Eren geliyor. Allah'ım yaş olmayan beyefendidir kendileri.
2: Merhaba efendim.
1: Merhaba hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyim teşekkür ederim.
1: Jale Hanım'la da karşılaşmıştınız.
2: O benim kardeşim.
1: Kadim dostu değil
2: aldım.
1: Mi siz?
0: Evet yani benim manevi kardeşim.
1: Değil
0: beni
1: mi?
0: Rahmetli annem ve rahmetli babamdan sonra ayakta tutan aynen. Çok önemli bir insan. Çok çok kıymet benim.
1: Ne güzel. Çok. İnsanın hayatında böylesi, övülesi insanların olması
0: onun,
1: ne büyük şans, ne büyük
0: onun
1: mutlu.
0: Vefası ve dostluğu, yardımseverliği adına bakın bunu da tüm kalbimle söylüyorum ve her yerde söylüyorum.
2: Dur,
0: asfalta
2: beni.
0: Kafamı koyarım.
1: Gerçekten Hakan Eren demiş ki bir zamanlar... Evet. Kim bilir neler anlattınız.
2: Işıklar yandı, perde açıldı, hikaye kitapla başlıyor.
1: Kitapla başlıyor. Ay size soracak inanılmaz sorularımız var. Kendini tanımlamak istersen nasıl tanımlarsın Hakan?
2: Hayal etmediklerini yaşayan, hobisini profesyonel mesleğe çeviren ender insanlardan biri olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum bir
1: yaşayan
2: kere.
1: Yaşayan ve yaşatan diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle. Diyebiliriz.
1: Değil mi? Evet. Kim bilir hangi
2: yaşatan,
1: isimleri bizlerle buluşturdunuz?
2: Yaşatan hem de hiç hayal etmediğim şeyleri yaşayan bir insanım.
1: Ya.
2: Mesela. Ne bileyim seninle programa çıkacağım hiç hayal etmezdim.
1: Ya mesela. Çok tatlısınız. Ben de öyle. Benim
2: Jale mesela
1: unuttur.
2: Kardeşim gibi olacağın hiç hayal etmezdim.
0: Ya. Gerçekten. Ya.
2: Ne bileyim ben kardeş. Metin Özülk ile beraber çalışıyoruz. Metin'le beraber çalışacağımı, Eda ile beraber sahne yapacağımı, Sibel Alaşlı kardeşim gibi olacağım. Hiç hayal etmezdim.
1: Gerçekten. Ben
2: bir sürü
1: de
2: böyle, bir sürü böyle.
1: Hayal edebilirdim belki de. Değil mi? Hayal edebilirdik. Acaba olur muydu?
2: Ben hayal etmediğim halde yaşadım diyorum işte. Benim orada problemim.
1: Hayal bile etmemiştiniz.
2: Yok ben böyle tesadüf eseri sektöre düştüm. Hiç
1: nasıl?
2: Aklımda yokken.
1: Nasıl düştünüz bu
2: arşivcilik,
1: nasıl düştünüz
2: arşivcilik işte.
1: Ya bakın arşivcilik, radyoculuk ve yapımcılık.
2: Yok arşivcilikten dolayı radyoculuğu aldılar beni.
1: Evet. Peki şöyle yapalım. Ay soracak o kadar çok sorun var ki. Bir şarkı söyleyelim mi? Şefim biliyorsunuz biz müzik kanalındayız
2: evet.
1: Şu an. Şarkı,
2: o zaman Jale...
1: Çok şarkı. Aslında buyurun o zaman. Jale'cim tüm şarkılarıma eşlik ediniz.

0: Çok teşekkürler. Ay böyle spontan harika olmuyor mu? Bak benim gibi hiperaktif o da oturamıyor.
1: Ben hiç sevmem o.
0: Vallahi ama nasıl belli.
2: Biz bunu sahnede tutamıyoruz.
0: Vallahi ne yapıyorsun Jale, sahnede tutamıyorsun.
1: Bu en kibar halim.
0: Açıyor hanım hanımcık diyorsun. Ne yapıyorsun mesela sahnede?
1: Çok fenayım ya. Çok olurum. Göksel iyi bilir.
0: Öyle mi?
1: Bizim
2: Göksel
0: iyi bilir deyince söyle bir ses ver oradan. Çünkün. Ver bir çünkün.
1: Sahnede ne yapıyorsun diyor.
0: Fena. Ne yapıyor? O sizin aranıza falan mı geliyor?
2: Metin Özülkün'ün şikayeti. Beni bu çok yoruyor diye.
3: En çok ben yoruyorum Metin. Sahnede.
0: Sen.
3: Ya ben...
0: Hiç de öyle durmuyor. Ay dur oturalım ama bak kamera tamam, açımız doğru. Şey olmasın, zorlaşmasın öyle böyle
1: mi?
0: Bir.
1: İyi
0: hakikaten
1: mi?
0: Bir sahnene gidelim. Var mı bir yerlerde şu anda bir sahnemiz?
1: Var.
0: Neredesin?
1: Şimdi Moda'da ayda bir çıktığımız bir mekan oluyor.
0: Kaç kişisiniz şimdi 90'lar? Bir grup çünkü. Doğru mu?
2: Minimum 5 kişi. Burada. Minimum 5 kişi. Ha,
0: anlatsanıza biraz 90'lar
2: Metin
0: grubunu.
2: Metin Özülkü şefliğinde. Tamam. Eda Özülkü oluyor. Sibel müthiş. Alaş oluyor. Jale oluyor. Erdal Çelik oluyor. Ümit Sayın oluyor.
0: Ne diyorsunuz?
2: Reyhan Karaca oluyor. Ferdanlı Yarkın oluyor. Uhde Seçil şimdi... oluyor. Hazal oluyor. Kadro istediğim
0: hayır,
2: gibi değişiyor.
0: Hayır bunlar dönüşüyor mu? Yoksa hepsi bir arada mı?
2: Hepsi bir arada olduğumuz da oldu yalnız.
0: Ay hepsi bir arada.
2: Festivallerde
0: biz,
2: falan
0: biz
2: öyle.
0: Biz aslında değerli izleyenler hepsini davet etmeyi düşündük. Bu kameradayız. Hepsini davet etmeyi düşündük. Dedik ki ekiple toplantı yaptık. Sahnemiz almaz dedik. Baksanıza evet. Biz küçük buraya sığamayız. Enerji patlamasını
2: festivaller,
0: düşünemiyorum.
2: Bursa Festivali'nde 15 kişi çıkarttığımı biliyorum.
0: Muhteşemsiniz.
2: Ya en son Çanakkale Festivali'nde 12 kişiydik galiba değil mi? 12 kişiydik.
0: Ya bu isimler zaten hepsiz. Hani altın harflerle adını yazmış, hala yazmakta olan isimler. Ne olur bir gün beni de davet edin.
2: Bekliyoruz onun için de.
1: Gurur duyarız.
0: Ben de.
1: Gurur
0: ben
1: de duyarız gurur gerçekten.
0: Onur duyarım sizlerle birlikte olmaktan. Buradan tüm arkadaşlarımıza, büyüklerimize, abilerimize de tüm 90'lar grubuna sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Bir şöyle bir bir müzik alalım. Bir müzik. Selam da bizden böyle gider yani. Değil mi şefim? Değerli şefim, Tarkan şefim böyle gider bizden de selam müzisyen kardeşlerimize, büyüklerimize. Şimdi şöyle bir soru hazırladım ben. Dedim ki bugüne kadar acaba hani elinize geçen en değerli müzik arşivi plak hangisiydi diye sorsam.
2: Ah, eskiden İstanbul'da çok sahaf vardı biliyor musunuz? Böyle bit pazarları çoktu.
0: Evet.
2: Onları dolaşırken böyle insan aradığı şeyi bulduğu anki heyecanı anlatamam size. Mesela Türk popunun başlangıcı Bak Bir Varmış Bir Yokmuştur.
0: Evet.
2: O asıl taş plak olarak çıkmıştı.
0: Ha, şöyle Bak Bir Varmış evet. Bir Yokmuş.
2: Türkçe sözlü iki şarkıdır o.
0: Nasıldı? Güzel bir kız yaşarmış boğaz içinde. Falan.
2: Mesela o taş plak çıkmıştır. Ondan sonra 45'lik devre başladığı zaman 45'ini basmışlar mesela. Ben ilk zamanlar onu çok uzun süre aradım. Bulduğum zamanki heyecanımı, eve koşamamı unutamam. Bir de mesela şeyi çok
0: en değerli
2: aramıştım.
0: Plak mı?
2: Yok
0: mesela.
2: En değerli plak değil ama o aradığının peşine ay, düşmek başka bir şey. Benim çok uzun müzik süre aradıp da peşine düşüp de bulduğum İtalyanların en ünlü şarkıcısı Mina vardır.
0: Evet.
2: Mina'nın Türkçe plağı.
0: Mina'nın Türkçe planı.
2: Evet.
0: Vay canına.
2: Mina'nın Türkçe planı çok peşine düşmüştüm ve kapaklı, orijinal kapaklı
0: şu anda hala hazırda var mı sizde arşivde?
2: Var tabii canım. Benim nerede böyle bu? Benim böyle bir oda dolu.
1: Onun arşivi görsen var.
0: Ay keşke şimdi ben kameraya alıp senin arşive girmek isterdim Hakan Bey'in diye.
2: Onu bir gün şeyle cover çalışması yapıyoruz. Emel Mefitoğlu bende. Emel böyle yapıyor. Beni bu odaya kapat. Bir ay kalayım bu odada.
0: Vallahi doğru. Şimdi tabii zaten bizim kıymetli izleyicilerimiz de müzik aşığı. Sizlere de bayılıyorlar. Şu anda senin gibi nasıl heyecanlanan insanlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Ve bu özel seslerden bir tanesi şu an burada.
1: Evet.
0: Plak var değil mi? Plak dönemine yetişenlerdensin sen de.
1: Ben tabii 1986 benim ilk çıkışım Süreyya albümüm. O zaman kaset ve plaktı.
0: Ne diyorsun? Plak gördü. Kaset gördü, CD gördü. Başka ne vardı?
1: Hala var plak. Evet. Bizim şimdi 90'lar 1, 2 ve 3 çıkardı.

0: Dakika. Ay,
1: o zaman bir dakika bir şarkı rica edelim. Gülsen'in Tenin. Var
0: çok
1: mı
0: sevdiğim.
1: Yeni taş plakta?
2: Bu yeni.
1: Ay ama Gülsen'in
0: çok
1: Tenin.
0: Sevdiğim bir
1: yani
0: şarkı.
1: Yani hemen şöyle sözlerini açıp çok aslında farklı bir parça bu. Değil mi Jale?
0: Ben senden kendi dinlemeye tek sahnelerimde bunu okuyorsun. Şöyle kalın bir dosyam var. Orada milyon tane şarkı var. Her tür müzik var.
1: Müthişsin. O zaman
0: halay da halay var.
2: İstekleri cevaplamadan duramaz. Eğer ki bilmiyorsa da haftaya gelin çalışacağım.
0: Çalışırım.
2: Öyle.
1: Müzik aşktır gerçekten. İşte böyle kalıcılar da, müziği yaşatanlar da böyle aşkla söyler.
0: Şarkı
1: şimdi Gülsen'in Tenin diyoruz ve Jale.
0: Bakalım.

0: Harikaydın ya, maşallah.
1: Yavaş yavaş ısınıyorum.
0: Maşallah. Sen bu kitabı okudun mu Jale'cim?
1: Okudum. Bir çırpıdayım.
0: Valla. Ya bu kitabı yazarken...
2: O yazarken yanımdaydı zaten.
0: Böyle mutlaka okumamız gereken neler var? Biraz ya, bahseder misin?
2: Biraz bilgi içerikli bir kitap diyeyim daha çok. Türk pop tarihi hakkında ama Türk pop tarihi değil. Belirli dönemlerin makalelerini yazdım. Ama daha yani bunun gibi 15 cilt yazabilirim de çok uzun bir zaman lazım. Ve ben yıllardır bu kitap yazma işini erteliyordum, yazamıyordum. Mecburiyetten yazdım kitabı.
0: Mecburiyet, neden mecburiyet?
2: Geçen sene, tam bir sene önce bu zamanlar ben biraz kötü bir hastalık geçirdim.
0: Aa, geçmiş olsun.
2: Evet, pek sevmediğimiz bir hastalık, öyle. Kanser geçirdim. Aa, hastanede yazdım ben bu kitabı.
0: Ne diyorsun? Şimdi iyi sağ

0: Sağlığımız,
1: Evet,
0: sıhhatimiz
1: evet.
0: iyi.
2: Evet,
0: Belki
2: şükür.
0: bunu yazarken bütün böyle her şey aktı gitti. Negatif
1: Zamanın
0: ne
1: nasıl
0: varsa.
1: geçtiğini anlamadım biliyor musunuz? Terapi gibi
0: Güzel.
1: geldi bana. Yani kendimi tedavi sırasında buna verdim.
0: Evet.
1: Nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Çok iyi geldi. O yüzden ben hep böyle diyorum. Eğer ki herkesin başına böyle hastalıklar gelebiliyor. Hiç ben
0: Elbette.
1: ummadığımız. Hayattan vazgeçmeyin.
0: Tabii.
1: Kendinizi iyi
0: Çok
1: hissetmek için
0: önemli.
1: bir şeyler yapın.
0: Müzik de iyileştiriyor değil mi?
1: Değil mi?
0: Onun
1: Müzik iyileştirir
0: iyileştirici
1: zaten.
0: ruhuna
1: Müzik
0: inanıyoruz
2: kesinlikle
0: hepimiz. Ha?
2: iyileştiriyor. Kesinlikle müzik
1: Kesinlikle.
2: iyileştiriyor.
0: Peki şu anda pop müziğinde hani gelinen nokta size göre nasıl? Nasıl buluyorsunuz pop müziğini? Şu anki genç nesili, şu an bu müziği yapan kişileri.
2: Ya ben her zaman için gençleri destekleyen
0: Destekliyorsunuz.
2: tarafım.
0: Evet.
2: Çünkü o yollardan ben de geçmiş bir insan olduğum için. Benim çok beğendiklerim var içlerinde.
0: Ah.
2: Ama hani bana hiç uymayanlar da var. Ben dediğim gibi ben bir de hani sadece beni birçok kişi üzgünüm son geceler
0: Doğru.
2: böyle hani hep damar şarkılarla biliyor ama ben çok farklı ters köşeler yapan bir şarkıcıyım sahnede. Onun için çok öyle hiç ummayacağın birçok ters köşe yeni genç arkadaşlardan
0: Mesela
2: takip ettiklerim var.
0: isim ver.
2: Semicenk hayranıyım acayip
0: Ha.
2: derecede mesela.
0: Valla süper.
2: Tabii.
0: Kadınlardan var mı?
2: Kadınlardan var, çok
0: Mesela.
2: var. Şöyle söyleyeyim mesela Ceylan Ertem'i çok seviyorum.
0: Çok güzel
2: Melek
0: evet.
2: Mosso hayranıyım.
0: Ha.
2: Zeynep Bastık'ta benim genç kızlığımı görüyorum.
0: Ya.
2: Tabii o da kuduruk, ileride daha da kuduracak
0: Ne
2: bence
0: diyorsun?
2: yaşı ilerledikçe. Çok var yani
0: Peki.
2: rock gruplarını seviyorum.
0: Seviyorsun.
2: Seviyorum
0: Nefis,
2: yani.
0: harikasın. Ve
2: Ama
0: kendini
2: hani
0: de
2: hiç...
0: güncel tutuyorsun ama sen. Şimdi bak bu
2: Kesinlikle.
0: isimleri
2: Takip ediyorum.
0: biliyorsun,
2: Tabii.
0: seviyorsun.
2: Evet.
0: Dolayısıyla takip ettiğine göre
2: Çünkü
0: çok
2: benim
0: önemli bir şey.
2: tek
0: Güncel tutuyor
2: sahnelerim
0: kendisini.
2: 3-4 saat sürüyor. Oraya mesela ben playlist yapıp çıkamam sahneye. Çünkü benden her şeyi bekliyorlar.
0: Değil mi?
2: İlk 5 şarkı belirlerim. Ondan sonrasını gelen misafirler belirliyor. Belki çok ağır misafir gelir.
0: Ha,
2: İşte,
0: duruma göre. Sanat
2: tabii ki
0: müziği de okursun mesela.
2: okurum ama rahmetli Şan
1: Her
2: Hocam
1: şeyi okuyor.
0: Valla.
1: Ben bir şey söyleyeceğim.
2: Rahmetli
1: Dur.
2: Şan Hocam şöyle öğretmişti. Çok özür dilerim. Nur içinde yatsın Belkıs
0: Amin.
2: Aran. Sen sanat müziği eğitimi almadığın için haddini bileceğin şarkıları oku derdi. Daha
0: Oo.
2: güncelleri seçerim ben.
0: Oo çok.
2: Bilirim, haddimi
0: Ay
2: bilirim. Türkü
0: estağfurullah.
2: okurum. Halay,
0: Ben de öyleyim
2: acayip
0: biliyor musun?
2: halay
0: Şimdi
2: repertuarım var.
0: bir bakarsınız işte bir bahar akşamını söyledik. Şimdi mesela şefim diyorum ki Leylim Ley mi desek acaba? Diyelim mi?
2: Neden olma? Ay ne
0: Hadi
2: güzel.
0: evet.
2: Aa, sürpriz
0: Buyurun
2: oldu.
0: lütfen.

0: Jale. Bravo. Güzel olmadım işte, farklılık.
1: Ama senden dinlemeyi en sevdiğim şarkıyı söylemezsen programı bitirmem.
0: Aa, ne?
1: Yaşamak yalan belki. Yani o kadar çok albüm yaptın.
0: Evet.
1: Senden en çok dinlediğim şarkı o.
0: Ne diyorsun?
2: Gelirken doğa, söyledi. Onu söyleyecek benim için de.
0: Ya. Evet. Ben yani o, bir de ben böyle.
2: Senin haberi yok, o kendi kendine karar verdi.
0: Değerli izleyenler, ben bir sanat müziği albümü yapmıştım. Hatta ismi neydi biliyor
1: çok
0: musunuz albümün? Aslı olan şarkılar.
2: Ay, çok
0: evet,
2: güzel.
0: Programımızın
2: evet
0: ismi gibi. Aynalar. Orada aynaları da
1: evet,
0: okumuştum.
1: Metin Ergül.
0: Hatta önümüzdeki hafta nasipse aynaları okuyalım.

0: Hakan Eren istemiş.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Söylemez miyiz?
1: Sesine o kadar yakışıyor ki.
0: Ay çok teşekkür ederim.
1: O kadar
0: ederim.
1: Güzel söylüyorsun ki bunu.
0: Sağ olun.
1: Her dinleyişimde böyle oluyor.
2: Gelirken gerçekten dinledik arabada.
0: Ciddi arabada olamaz.
1: Dinledim. Dedim ki bak bu şarkısını çok seviyorum dedim. Ben bilmez miyim
0: ne
1: dedim.
0: Ne mutlu sizin gibi üstadlar, sizin gibi kıymetli hocalar tarafından dinlenmek ve sevilmek. Ne kadar değerli. Ne yapalım, kulakların pasını silsin sevgili Jale.
2: Duralım hafiften.
0: Ne dersin, olur mu? Jale'cim kolay kolay var mesela.
2: Evet, hayat hep kolay olsun inşallah.
0: Evet. Amin dedim.
1: Aysel Gürel.
2: Sözlerini Aysel Gürel yazdı.
0: Ay, Allah rahmet
2: benim
0: eylesin.
2: Benim son nefesime kadar Garo Mafyan, Aysel Gürel, Zeynep Talu, Seda Akay, ilk albümlerimdeki şarkılar. Onlara sevgi, saygı ve şükranlarım.
0: Hürmetler, sevgiler.
2: Her zaman.

0: Ay havama girdim.
1: Ay havaya girmişken hemen devam edelim. Jale'nin diğer şarkısıyla. Evet evet Jale'den istiyorum.
0: Tam kuduralım.
1: Vallahi hadi. Kara sevda diyelim mi şefim?
0: Barış Manço.
1: Buyurun.
0: Sevgi, saygı ve rahmetle.
1: Sevgilerimizi gönderiyoruz. Buyurun.
2: Evet.

0: kocaman alkışlar.
1: Bravo.
0: Gerçekten muhteşemsin. Bunlar, çok iyi değil miydi peş peşe?
1: Sahnede çıldırıyoruz bundan.
0: Sahnede evet çıldırıyoruz. Bir şey söyleyeyim bak bizim sahnemizde de neydi ismimiz? Aslı olan şarkılar.
2: Bu kadar.
0: Aslı evet. Bu, nesli bu, efendim bu işin aslı neyse biz de onu yapıyoruz.
2: Bu, bu kibarlaştırılmış hali.
0: Ne diyorsun ya? Hani Kara Sevda da şöyle okunmaz.
2: Sen var ya.
0: Yani bir ritme böyle şey yapmamız lazım.
1: Neler yapıyorsun? Karışıyor,
0: mesela
1: karışıyor.
0: Ne yapıyorsun Jale? Bir göstersene Allah aşkına. Ne yapıyorsun? Gitarı alıp gitarı çalıp yere mi atıyorsun?
2: Şimdi
0: ne yapıyorsun?
2: Şöyle bir şey var. Bizde Çağrı var, Çağrı'nın keman çalıyor.
0: Evet.
2: İbrahim Demirtan var. Hmm. Saksafon çalıyor. Evet. Metin de gitarı. Yani Metin'i kudurttu mu? Uslu bir çocuktu.
1: Onlar Metin Özgür'ü geliyor. Monitörün üzerine ayaklarını koyuyor. Tabii tabii. Falan
0: ah canım
1: böyle.
0: Benim.
2: Bu ara son. Özür dilerim ben. Devam ettim. Alışmış ya kadın. Sahnedeki
0: kadın alışmış. İdare edelim dedim çocuklar.
2: Ay orada onlar güzel harikas. Solo yapıyorlar. Ben bu arada gidiyorum arkada kızları kudurtuyorum. Seyircilere kudurun daha kudurun diyorum. Nereye kadar
0: ama
2: kuduracaklarsa.
0: Böyle, eğlenelim böyle hani derler. Ay kurtlar döküldü saçın dışı.
2: Ya biz Karadeniz kızıyım ben.
0: Karadenizli misin?
2: Artvin Hopa. Oo. Ve benim rahmetli annem çok neşeli çok kuduruk bir kadındı. Nur içinde yazdım. Babam da Karadeniz havaları çaldım. Şöyle yavrum tutamıyorum omuzları derdi. Vallahi.
0: Bunu niye daha önce söylemedin Şahin? Artık yapardık bir Karadeniz Allah. Sen nerelisin?
1: Diyarbakır. Diyarbakır.
0: Diyarbakır güzel bağlar.
2: Hanım ey lorke.
0: Varuz buz gibi çalar.
2: Delale lorke.
0: Ali Paşa mahallesinde.

0: ama şimdi Lorca bunu söyledik.
1: Ben folklor hocasıydım.
2: Folklor hocasıydın. Bak neler öğreniyorsun.
1: Konservatuvara gittim. Folklor hocalığı yaptım. Liseler arası yarışmada okul yarışırdım çok.
2: Ne yapmadın mesela Hakan? Onu söyle.
1: Sonra bıraktım onu.
2: Vallahi muhteşem.
1: Üniversite zamanı ama üniversite zamanı.
2: Peki ben şimdi sana aynı suali soruyu sormak isterim. Yeni nesil, yeni jenerasyon popüler şarkıcılardan kimi beğeniyorsun? Mesela kiminle çalışmak, ona proje yapmak isterdin?
1: Ya şimdi yeni nesil şarkıcıları şöyle beğeniyorum. Aslında popüler müzik, pop müzik yani.
2: Evet.
1: Popüler, şu anki ne popülerse onu yapılıyor aslında. Hani şikayet ediyorlar ya, şimdiki şarkılar şöyle böyle değil. Hayır, şu anda ne yaşanıyorsa onlar şarkı haline geliyor.
2: Değil mi?
1: Ve ben yeni nesil şarkıcılığını çok seviyorum. Mesela Gülizayla'yı çok beğeniyorum.
2: Aa, ne güzel.
1: Çok severim Gülizi.
2: Onları kendisini davet edelim.
1: Manifest'i çok beğeniyorum.
2: Hepsini davet edelim, gelsinler. Kapımız herkese açık. Belki onlarla da proje yaparsın ha? Belli mi olur?
1: Yaparım.
2: Aslünel'i de yaparsın belki bir proje.
1: Yaparım. Sana zevkle yaparım.
3: Ya! Gözleri parladı.
2: Değerli izleyenler, bunun sözünü aldık.
3: Gözleri parladı.
2: Bakayım, gözler parladı.
3: Gözler parladı.
2: Şefim gördü mü? Parladı gözler. O zaman bir şarkı söyleyelim. Aşkın Kanunu diyelim mi?
3: Aşkın Kanunu'nu yazalım.
2: Aşkın Kanunu. Yazsam yeniden.
1: Bize vokal yapalım.
2: Haydi.

0: anda duramıyoruz.
1: Ama bu bizim bizim kudurma şarkımızdı. Niye biliyor musun?
0: Evet.
1: Biz şimdi yaklaşık 9-10 sene Neşe Karaböcek menajerliğini yaptım ve onunla birlikte sahneler yapıyorduk. Ben sunuculuğunu yapıyordum. Sonra Neşe Hanım geç vokale diyordu. Jale de bize vokale geliyordu. Neşe Hanım hayran olduğu için.
0: Ay ne güzel şeyler yapmışsınız.
1: Biz bu şarkı kudurma şarkımızdı.
0: Peki o zaman bir şarkı kudurma daha şarkımızdı. Var şimdi. Bir hikayesini çok kısacık senden alacağım. Çünkü bittik.
1: Hangisi?
0: Programımızı bitirdik. Kapatıyoruz.
1: Hangisi?
0: Hoş görsen diyelim finalde. Ama onun bir hikayesi vardı biliyorum.
1: Şimdi,
0: hemen anlat kısaca.
1: Fikret Şener sözleridir. O Enrico Macias'ın şarkısını. Fikret Hanım'ın yazdığı sözlerdir. Aynen. Fikret Hanım'ın yazdığı bütün sözler 50 yıllık Kemal Bey'e olan aşkına yazılmış. Bir kişiye yazılmış sözlerdir. Bütün şarkıları.
0: Bütün şarkıları Kemal
1: bir kişiye
0: Bey'e
1: Kemal
0: yazmış.
1: Bey'e yazmıştır.
0: Fikret Şener.
1: Bu şarkıyı yazdığı zaman Kemal Bey'e bir barışıyorlar, bir darılıyorlar. Yine bir darılma zamanları gelmişler. Gelmiş arkadaşlar demiş ki ya demişler Kemal Bey'e ne darılık yapıyorsun? Hoş görsen diye şarkı yazmış insansın sen. Olur mu böyle şey diyor. Fikret Hanım ne cevap veriyor biliyor
0: ne
1: musun?
0: Ne diyor?
1: Ben hoş görsen dedim. Hoş gör ben demedim diyor.
0: Oo, sen hoş gör. Çok güzelmiş. Bu hikaye için çok teşekkür ediyorum. Konuk oldun, kitabınla geldin, şerefler verdin.
1: Çok
0: teşekkür ediyorum efendim. O zaman bu güzel şarkıyla finale
1: hoş
0: gidelim.
1: Hoş görsenden değil mi?
0: Hoş görsen diyelim efendim. Jale'cim sonsuz teşekkürler. Hadi bakalım.
2: İyi
0: hoş görsen.

Salı günü yine sürpriz değerli konuklarımla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Lütfen bizimle kalın. Aslı olan şarkılarda kalın efendim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyi akşamlar.

0: Bugün yine sizlerle siyah beyaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Hadi hep beraber o unutulmaz, o güzel günlere ışınlanalım. Neydi o şarkı? Başlıyor. Bu şarkı 98 yılına ait bir şarkı. İlk kez Zeynep Dizdar'ın yorumuyla tanımıştık bu şarkıyı. Vazgeç Gönül. İntrosu beni çok etkileyen şarkılardan biridir. Öyle ki ilk sezonumuzda şarkıyı ben de seslendirmiştim. Yeni sezonda da değerli arkadaşlarım enstrümantal olarak icra ettiler şarkıyı. Söz ve müziği Ümit Sayın'a ait.
1: Senin de söylediğin gibi biz niye ısrarla buna enstrümantal yapmak istedik? Gerçekten introsu inanılmaz akılda kalan bir intro. Evet, Ümit Sayın'ın imzası var. Böyle Ümit Sayın şarkılarında birbirine benzeyen melodiler var. Bu tam olarak öyle bir şey. Seve seve böyle çok seve seve çaldığımız şarkılardan bir tanesi.
0: Hadi o zaman.

Nilüfer'in çok sevdiğim şarkılarından biriyle devam edeceğiz şimdi. Haram Geceler diyeceğiz. Hala programlarımda çıkış şarkısı olarak söylüyorum bu şarkıyı. Bu şarkının söz ve bestesi Adnan Ergil'e ait. 92 yılından bir şarkı bu. 92 yılına uzanacağız. Düzenlemesi Onla Tunca'ya ait. Şimdi bir de bizden dinleyeceksiniz bakalım. Haram Geceler.

0: Hadi hep birlikte bir Karadeniz'e uğrayalım, ne dersiniz? Peki Karadeniz'e uğrayıp da Kazım Koyuncu'ya uğramasak olur mu? Olmaz. Birazdan Özgür Pazarlı'dan Denizde Karartı Var dinleyeceğiz. Bu türkünün söz ve müziği anonim.
1: Karadeniz müziğinde Kazım Koyuncu'yu gerçekten anmamak olmaz. Ekipte de Karadenizliler var. Ben de bir Laz olarak. Genel olarak Karadeniz insanı için böyle hırçın, sert falan durumu vardır ya. Şarkının özüne, temeline indiğinde, baktığında şarkı aksine çok naif bir şarkı. Denizde karartı var, bu gelen kayık mıdır? Ben özledim yârimi.
0: Ağlasam ayıp midir?
1: Bu naiflik hani burada, hırçınlık, sertlik nerede?
0: Evet, yani yumuşacık. Normalde biraz sinirlisiniz ama Karadenizli olarak. Öyle damar, tanıyoruz ya da.
1: Ya bir Karadeniz damarı durumu var, yok
0: evet,
1: değil.
0: Ama bu türkülerinizde çok naif yansıyor. Ya, yani türkülerde böyle değil. Bildiğim kadarıyla.
1: Ya bunun coğrafyayla çok ilgisi var. Dağ tepe, Karadeniz'in o işte biliyorsun.
0: Mutlaka.
1: O sert bir deniz yani Karadeniz. Denizde karartı varı da ekstra seçmemizin sebebi biraz da babam özellikle istedi. Babam bizim sıkı dinleyicimiz biliyorsunuz.
0: Evet biliyorum. Kendisine sevgiler, selamlar. Ellerinden öpüyoruz.
1: E şimdi Karadeniz müziği deyince aklına ne geliyor peki ilk önce?
0: Kemençe geliyor, tulum geliyor.
1: Tulumdur, kemençedir. Şimdi bizim enstrümanlara, sazlara baktığımızda bizde bir keman var. Dışarıdan baktığımızda bu işi nasıl kıvıracağız diye düşünüyorsunuz belki ama bizim Halil'in başka maharetleri var. Bu kemanı nasıl tınlatacağız? Bir küçük bize duyursan şöyle tatlı tatlı. Neye dönüşebilir?
0: Bravo.
1: Hadi şarkıyı yapalım bakalım.
0: Denizde kararti var.

Şimdi sırada Zuhal Olcay'dan dinlediğimiz bir şarkı var. Yalnızlığım. Sözleri Mehmet Teoman'a, bestesi ise Vedat Sakman'a ait bir şarkı. Düzenlemesi de Osman İşmen. Osman İşmen'in de hayatımda önemli bir yeri vardır. İlk müzik hayatına başladığım dönemlerde şan dersi almam gerektiği söylenmişti. Beni şan hocamla tanıştıran, ona yönlendiren isimdir Osman İşmen. Haydi hazırsak beraber yalnızlığım diyelim.

yakın zamanda kaybettiğimiz usta bir isimden bir şarkı seslendireceğiz şimdi. Değerli İlhan Şeşen. Grup Gündoğarken'in en sevilen, en bilinen şarkılarından biri bu. Sen benim şarkılarımsın. Söz ve müziği usta müzisyen İlhan Şeşen'e ait. Hem yorumuyla hem de naif kişiliğiyle, amca lakabıyla hayatlarımızda çok önemli bir yer oluşturmuştu İlhan Şeşen. Ayrıca bu şarkı birçok sanatçı tarafından da seslendirilmiş. Ajda Pekkan, Ayten Altman gibi isimler. Hadi bir de biz seslendirelim.

Programımızın olmazsa olmazlarından Yıldız Tilbe besteleri. Şimdi yine Yıldız Tilbe'den bir şarkı söyleyeceğim sizler için. Aşk laftan anlamaz ki. Şarkı zaten kendini ismiyle anlatıyor. Fazla söze gerek yok. Hazırsanız başlayalım.

Bu şarkı nostalji deyince ilk aklıma gelen şarkılar arasında. Kimler geldi, kimler geçti? Süperstar Ajda Pekkan'ın 1973 yılında çıkarmış olduğu Hoş Görsen albümünden sözleri Fikret Şeneş'e ait. Ben de sizler için yeniden seslendireceğim şimdi.

0: Sırada içimizi kıpır kıpır ettiren bir türkü var. Hey gidi koca dünya diyeceğiz. Müziği Orhan Gencebay'a ait bir eser bu.
1: Tabii Orhan Gencebay deyince Sezen bağlama hemen aklımıza geliyor. Bu şarkıda da birazcık türkünün o asıl havasını yaşatmak için güzel aranjeler yaptık. Ben biraz böyle kaslakla kaşık havası gibi bir giriş yapacağım. Daha sonra da yetenekli müzisyen arkadaşımız Halil bağlamayla eşlik edecek. Biz provalarda çok keyif aldık bunu çalışırken. Eminim şimdi bizi dinleyenler de yerlerinde kıpır kıpır olacaktır.
0: O zaman oynamaya hazır mıyız? Hey gidi koca dünya.

Efendim programımız sona eriyor. Bizler çok keyif aldık. Umuyoruz sizler de bizlerle olmaktan keyif almışsınızdır. Sizlere değerli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak isterim. Bu bölümde bağlamada Halil Çeşmecioğlu, bas gitarda Murat Kahraman, davulda Burak Ülke, gitarda Tolga Kıyak, klarnette, saksafonda ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

0: Hoş geldiniz efendim. TRT İzmir stüdyolarından sevgili partnerim İsmail Özkan, ben Canan Çal, kıymetli maestromuz Salih Sütoğlu, birbirinden özel müzisyen dostlarımız, müzisyen arkadaşlarımız, yapımcımız, yönetmenimiz, gönül ister ki herkesin adını sayalım ama vaktimiz yok. Herkesin kocaman bir emeği var. Ben programımızın en başında onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Seneler sonra TRT Müzik ekranlarında izleyiciyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyorum İsmail'cim.
1: Başka sahne tüm enerjisiyle devam ediyor.
0: Haydi bakalım.

0: Canancığım, insanın bazı türkülerden sonra konuşması gelmiyor gerçekten. Öyle bir yerden söyledin ki sanki herkes kendi içindeki yaraya dokundu az önce. Yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim İsmail.
0: Evet efendim, gönül karanlıkta kalınca hatıralar peşini bırakmaz insanın. Sistemi sevgiden olur, umudu da hatıralarından. Sonrasında güfte ve beste buluşur ve ne olur? Hatıram olsun der. Evet, güfte değerli ağabeyim, hepimizin çok sevdiği Ahmet Selçuk İlkan ve beste yine değerli Coşkun Sabah'a ait. Hatıram olsun diyelim mi?
1: Ne senin.
0: Teşekkür ederim.

İsmail, gidenler bir hatıra olarak kalıyor hayatımızda, değil mi? Kesinlikle. Ve gidenlerin ardından bence söylenecek en güzel şey şarkılardır. Şimdi başka sahnede bir hatıra da ben bırakmak istiyorum. Sen hatıram olsun dedin. Ben de hatıran yeter İsmail dedim. Diyeceğim. Sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, müziği de Yılmaz Tatlıses'e ait bu şarkıyı kıymetli arkadaşlarımın eşliğiyle seslendirelim bakalım. Buyurun. Evet.

0: Şarkılar bazen insanın içinden geçenleri kelimelerden daha güzel anlatıyor. Az önce biraz özlem vardı, biraz da yarım kalmış duygular ama anlatacak daha çok şarkımız var.
1: Ve efendim onlardan biri de Karadeniz'in rüzgarını taşıyan, özlemiyle insanın içine dokunan bir türkü. Bu güzel türküyü de kim söyler? Tabii ki sevgili Canan'ın o güzel sesinden dinleyeceğiz efendim. Evet, yâre selam söyleyin diyecek bizlere.
0: Bu vesileyle bütün Karadeniz'e de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim efendim. Buyurun.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Ağzına sağlık,
0: teşekkür
1: gönlüne sağlık.
0: İsmail, Karadeniz'in rüzgarından Sivas'ın bozkırına uzanıyoruz şimdi. Çünkü başka sahnede her ezgi bizi bir başka hikayeye götürüyor. Yıllardır dilden dile söylenen, benim de en sevdiğim türkülerden birisi, bir Sivas türküsü. Ama ben bunu senin sesinden dinlemek istiyorum. Bilmiyorum ne dersin. Yeşil ördek gibi daldım göllere.
1: Ne denir? Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yeşil ördek gibi.